0: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.
1: Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadı mı? Gözlerin bir

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

anıları alalım, kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter, uzak.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç.

0: Dayanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: En hit şarkılar 24 saat radyo sahilde. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

Seni kaybettiğimden beri, ah benim ahu gözlüm, bu derdi tanımam çünkü çok yeni, bu bastığım

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: İster aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşun.

0: geceleri.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

yarın bambaşkaydı. Çözüm buldum, fırsat vermedin, erteledin. Terk edişlerin alçakça.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Alo.
2: Bir şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi. Naber efendim? Ne bitmesi, sakin.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

www.tam.com.tr Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta. Reklamlar bitti.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: kala, yağmur olsan ne yarar, kurtar beni gün doğmadan.
1: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde, bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
4: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres: Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: Reklam. Reklam.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: seni konuşurum, hep seni konuşurum.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi, hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
0: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Olayına çekiyorum resmen.
2: Sağır, başa in hadi bize dön gel. Kimse bize olamıyor engel çek. Biz zade mobese pozlar. Dergilere kapak olur bizdeki bu görsel.

0: Nefesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet

0: Organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bir

Kapılar kapandığında, düğüm boğazımda. Aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim. Beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de günümüzü tamamlarız. Hemen selamlarımı yollamak istiyorum ama selamlarımı yollamadan öncesinde radyolarını yeni açanlar, bizlerle yeni tanışanlar var ise ben Özlem Körpe Rengarenk programında her gün farklı konseptimle sizlerle olmaya devam edeceğim. İlk saatimi en göze dönen restoran sponsorluğunda açıyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, belediye çalışanlarımız, şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden herkese kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk yarım

Saatlik dilimimizde biliyorsunuz her perşembe bir şarkıcı ait oluyor. Bu haftada Murat Dalkılıç konuğumuz. İlk yarım saat birbirinden güzel Murat Dalkılıç şarkıları dinleyeceğiz. Sonrasında kafa nereye, biz oraya. Bakalım karşımıza sosyal medyada ne gibi haberler, neler çıkacak. Belki güleceğiz, belki hüzünleneceğiz, bilemiyorum. Şu an için şöyle ben sizler Murat Dalkılıç'ı dinlerken ben de şöyle bir bakınayım bakalım neler varmış, neler olmuş, neler bitmiş. O zaman Özlem'le Rengarenk'te kafa nereye, biz oraya gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız Engi Özde Döner Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engi Özde Döner Restoran'da tüm döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar bulunmakta. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex Set Card, Multinex, Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada kullanabiliyorsunuz. Evinize paket servis seçeneğinizi de kullanabiliyorsunuz artık. İster evinize ister iş yerinize. 0232 504 0735 iletişim numarasından onlara ulaşabilirsiniz. İstediğiniz her yere siparişinizi oluşturabilirsiniz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A gidip afiyetle yiyecek olanlara adresimizi de vermiş olalım.

günün sorusu olarak bugün en büyük fobiniz nedir? Korkularımızdan bahsedelim mi? Belki üstesinden gelebiliriz. Az önce bir muhabbet geçmişti. Şu an aklıma böyle bir soru sormak geldi. En büyük korkunuz ya da en büyük fobiniz bir eşya olur, bir hayvan olur ya da yaşamaktan korktuğunuz bir an, yapmak istemediğiniz bir şey. Mesela benim yükseklik fobim var. Çok aşırı yükseklere çıktım mı aşağıya bakamıyorum, başım dönüyor. Bir de, bak bende çok fazla fobi varmış, şu an onu fark ettim. Karanlık fobim var mesela. Karanlık, zifiri karanlık bir yerde duramam. Böyle uyandığımda bile gözümü açtığımda bir ışık görmek zorundayım. Ya da kapalı alanlarda, böyle dar ve kapalı alanda duramıyorum. Böyle boğulacak gibi oluyorum. Öyle. Bu tarz böyle fobileriniz var mı? 0532-492-5095 WhatsApp hattından ya da Radyo Sahil 95 veya körpe.özlem sosyal medya hesabımızdan mesajlarınızı bekliyorum. Sizlerin fobileri neler?

0: Reklam. Reklam.
1: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
0: Reklamlar bitti. Radyo!
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
0: Körfez'in en güçlü sesi radyo sahil tam 95'te.

Efendim birbirinden güzel Murat Dalkılıç şarkıları dinledik. İlk yarım saatimizde programımız en gözde dönen restoran sponsorluğunda devam ediyor. Korkularımızdan bahsedeceğiz. Sizlerin fobisi ya da en büyük korkunuz nedir? 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körfe.özlem sosyal medya hesabından mesajlarınızı bekliyorum. Dilan Polat'la ilgili bir şey çıktı karşıma, biliyorum. Bugün aslında magazin köşesi değil ama merak ettim.

Efendim şimdi. Valla magazin günümüz değil ama velakin dikkatimi çekti bu haber. Neden? Dilan Polat lüks evine veda ediyor diye başlık düşmüşler Polat ailesi. Daha küçük bir eve taşınmaya hazırlanıyormuş. Engin Polat daha önce küçülmeye gidiyoruz diyerek yeni dönemlerini özetlemiş. Şimdi Polat ailesi taşınmayı düşündükleri yeni evi geziyor. Dilan Polat'ın ev için yaptığı kutu gibi ama çok güzel yorumu da dikkatlerden kaçmamış tabii ki. Vallahi kadın ne yaptı etti? Hesaplarını gümletmeyi başardı. Kendi kendine kaşındı. Yani hesaplarını derken sosyal medya hesaplarını kastetmiştim. Diğer banka hesapları bizleri şu açıdan ilgilendirmiyor. Kendilerinin parası neticesinde. Şimdi o kadar çok paylaşım yaptı ki kendisi kendisini zorla ele verdirdi. Paylaşımları yüzünden başlarına gelmedik kalmadı. Ki iyi olmuş diyenler var. Çoluğu çocuğu var diyenler var. Zaten burada en çok bizler, biz ve herkes daha doğrusu çocuklarına daha çoğunlukla üzülüyor. Çünkü bütün ailenin yüklerini her zaman çocuklar sırtlanıyor. Maalesef ki gerek dışarıdaki çevreden gerek aile içerisindeki huzursuzluklardan gözle görülmese dahi küçük diyoruz ama çocuklar yükleniyor bu tarz şeylerde. Bütün yükleri büyüklere çok fazla olan o bir şey olmuyor. Sosyal medya hesapları zaten Engin Polat'ın da bildiğim kadarıyla Dilan Polat'ın da Türkiye'de kısıtlandı. Yani Türkiye'dekiler takip edemiyor. Ancak VPN'le işte dönüştürürsen IP'ni o şekilde. Ya Dilan Polat için de o değiştirecek olan var mıdır bilemiyorum. Ancak işte böyle magazin sayfaları muhtemelen takip ediyordur diye düşünüyorum. Yoksa bu videoları nereden bulacak? Bu arada benim şey dikkatimi çekti. Görümcesinin de evi olabilir mi acaba bu ev? Çünkü görümcesi de orada, artık yakın olacağız falan filan deyince sanki acaba dedim. Yorumlarda tabii ki insanlar küçülmeye gittiğini değil, bir o evde bir bu evde kalacaklarını iddia etmişler. Yorumlarda bu şekilde. Günün konusu, fobileriniz nelerdir, korkularınız? Yaşamaktan, yapmaktan ya da başınıza gelmesinden korktuğunuz şeyler neler? Tarkan'la devam ediyoruz yolculuğumuza. Ve tabii ki En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Biliyorsunuz artık En Gözde Döner restoranda paket servis seçeneği var. Bulunduğunuz her yere, Aliağa sınırları içerisindeyseniz bulunduğunuz her yere siparişinizi oluşturabiliyorsunuz. Bu güzel lezzetleri kafanıza kadar artık isteyebiliyorsunuz. 0232 504 0735 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler. Eğer ben gidip yerinde taze taze sıcak sıcak fırından çıkar çıkmaz yemek istiyorum diyorsanız Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No18 Taksim Bira'da. Aynen aşkına, aşkına. Ah yanar döner acayip.

Şıkıdım. Ah yanardan her acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin.

Efendim Yılmaz Temizlik. Kolay gelsin. Çok yoğunsunuz şu sıra taşınma. Alada herkes yer değiştirdiği için muhtemelen işiniz gücünüz bitmiyordur. Bu işin gücünün arasında da bana kulak veriyorsunuz. Teşekkürlerimi sunuyorum öncelikle. Zaten harcamış olduğunuz emek için de çok tekrar teşekkür ederim. Vallahi beni çok büyük bir yükten kurtarmıştınız. Yılmaz Temizlik mesaj atmış. Hani demiştim ya, korkularınız neler? Kolay gelsin. En büyük korkum asansörde kalmak. Saniyeler içinde çığlıklar atarım. Allah'ım kimseyi yaşatmasın. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim. Vallahi asıl size kolay gelsin. Benim yaptığım iş sizinkinin yanında ne ki? Şimdi şöyle, son şeylerde hep böyle evlere gidiyorsunuz, ediyorsunuz temizliğe. Şirket olarak asansöre biniyorsun. Korkuyor musun? O gün hiç belli etmedin korktuğunu. Bir şey diyeyim mi? İtiraf edeyim mi? Ben de korkuyorum. Özellikle öbür radyonun eski yerinde, apartman çok eskiydi. Haliyle asansör de çok eskiydi. Bir kere şöyle bir 3-5 dakikalık bir kalmışlığım da var. Kapalı alan ya aslında ben. Hani kalmaktan ziyade kapalı alanda kalmaktan korkuyorum ama asansörde dediğin gibi ürkütücü. Umuyorum başına öyle bir şey gelmez. Kolay gelsin bu arada tekrardan. Allah işlerinizi kolaylaştırsın. Vallahi videolarınızı görüyorum, paylaştığın şeyleri. Kolay değil. Yaptığınız iş gerçekten takdire şayan. Hakkınızı verdiniz diyelim. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Esas sizlere kolay gelsin. Buray çalacağım bu şarkı sonrası. Tüm Yılmaz Temizlik çalışanlarına armağan olsun. Benden size gelsin.

Efendim ilk saatimiz bitmiş bile En Gözde Döner restoran sponsorluğunda ilk saatimizi kapatacağız. En Gözde Döner restoranda tüm döner, kebap çeşitleri bulunmakta. Lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğle yemeğine 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bu yemek kartlarını da kullanabiliyorsunuz. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735. Bu numaradan isterseniz rezervasyon oluşturabiliyorsunuz, isterseniz de paket servis seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Bu arada yemek sepeti gibi yemek uygulamalarında da kendileri bulunuyor. İsterseniz oradan da siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi korkularımızdan, fobilerimizden bahsedeceğiz. Gelen mesajlarım var. Reklamlara gideceğiz ama öncesinde reklamlardan sonra ikinci saatimizde mesajlarımızla da devam edeceğiz. Bakalım sosyal medyada ya da internette karşımıza neler çıkacak, ne gibi haberler, gülecek miyiz, üzülecek miyiz yoksa şaşıracak mıyız, ben de bilmiyorum şu anda. Bakalım neler yaşayacağız. Biliyorsunuz bugün boş gün, kafamız neye eserse onu yapıyoruz programda. Sizlerin de tabii ki yönlendirmek istediğiniz konular olursa seve seve mesajlarınızı bekliyorum. Bizlerle iletişime geçmekten korkmayın. Bazı dinleyicilerimiz var, öyle sessiz bir kitle. Mesaj atınca korkmayın. İsim de vermek istemediğiniz zaman isimsiz de okuyorum mesajları, problem değil. Yeter ki iletişimi kopartmayalım. Daimi dinleyicilerim var tabii ki mesajsız bırakmayan. Normal zamanlarda bile sağ olsunlar, özel günlerde bile özel günlerimizi kutlayan bir sürü dinleyicimiz var. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Dur, onlara alkış göndereceğim. Belki diğer sessiz dinleyicilerimiz de kıskanırlar. Nereden biliyorum biliyor musunuz sessiz dinleyicilerin olduğunu? Çekiliş yaptığımız zaman, şimdi yeni sezona bu ay itibariyle başlıyoruz. Muhtemelen yavaştan yavaştan böyle çekilişlerimiz başlayacaktır. Çekiliş yaptığım zaman patır patır patır mesajlar dökülüyor, oradan biliyorum tabii ki. Derya Ulu şımarık diyecek. Sonra son bir reklamları, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın. Fobilerimizden bahsediyoruz. Sizler de fobilerinizden bahsedebilirsiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.

0: ton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alia'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim saatlerimiz 11.06'yı gösteriyor. Programımızın ikinci bölümünü Blue Diamond Tela sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize ve tabii ki en başından beri takipte olan tüm radyo sahil dinleyenlerine Blue Diamond Tela çalışanlarına armağan ediyorum.

Efendim programımız Blue Diamond Alia sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca Blue Diamond parfümü kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor. 1800 TL'den 1000 TL'ye düşecek pırlanta alışverişi yapan müşterilerine. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi Noğuş Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Bu hesabı mümkünse takip edin. Çünkü çok güzel kampanyalar yapıyorlar. Bakın artık kampanya ayları yavaş yavaş başlayacak. Eylül ayındayız. Ekim'in ortasından sonra Öğretmenler Günü kampanyasıyla başlar, sonrası yılbaşı, sonrası Sevgililer Günü, sonrası Kadınlar Günü diye. Önümüzde çok güzel özel günler var ve bu kampanyalarda, yani bu günlerde mutlaka kampanya yapacaklar. O kadar eminim ki, o yüzden mutlaka takip edin. Çok güzel şeyleri çok uygun fiyata alabilirsiniz. Üstelik altından bahsediyorum, pırlantadan bahsediyorum. Uygun fiyata diyorum. Yanında hediyeleri de oluyor ya da indirimli ürünler alabiliyorsunuz. Blue Diamond Alia tekrardan bahsetmek istiyorum. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Tekrar söyledim, söyleyeceğim, söylemeye devam edeceğim. Şimdi bu arada korkularımızdan bahsedeceğiz. Mesajları okuyacağım aklımda, merak etmeyin. Ama öncesinde bak ne çalacağım. Ciguli'yi hatırlayanlarınız var mı? Binnaz hani böyle söylerken bir de böyle kafayı oynata oynata söylüyordu. Ciguli'den Binnaz gelecek. İstem dışı müzik çalınca kafa sağa sola oynamaya başlıyor.

Valla Binnaz deyince aklıma Parla geldi. Parla güzelliğin sahibi canım arkadaşım Binnaz'ım. Selam olsun sana, selamlarımı yolluyorum. Sen de tabii ki şarkının alakası yok ama isimden dolayı bir anda aklıma düştün. Bayağıdır gelmediğimi fark ettim yanına. Çarşıya inersem inşallah bir ara uğrayacağım.

Efendim, şimdi mesajlarımızdan bahsetmeye başlayacağım. Daha doğrusu devam edeceğim. Ayşe Hanım, benim en büyük fobim yükseklik. Balkona bile fazla yaklaşamıyorum. Aşağı bakınca dizlerim titriyor demiş. Vallahi çok yüksek bir balkondaysam ben de aşağıya bakamıyorum. Böyle bir dizim titreme değil de başım dönüyor böyle. Kendimi aşağıda bulacakmışım gibi hissediyorum bir an. Şansıma da hep bu zamana kadar oturduğum evler en üst kat. Evet, çok yüksek katlı evlerde oturmadım. Zaten oturamam. Orası ayrı bir muamma ama çocukluğumdan beri hep mi 4. 5. katta oturur bir insan? Bakın, bir kere herhalde bir 1. kat ve yer evinde oturmuştum. Onun haricinde babam lojmana çıktı 4. kat. Başka yere taşındık 4. kat. Başka bir yere daha taşındık 5. kat. Kayınvalidemin evi 4. kattı. Gelin gittiğim ev 4. kattı. Kayınvalidem ev değiştirdi, ev aldı 4. kat. Ben lojman değiştirdim 4. kat. Allah nasip ederse haftaya taşınacağım. Yeni aldığım evde 4. kat. Şimdi işin katısı. Hani Allah sağlık sıhhat verir ise hep artık 4'teyim yani. Değiştirme şansım yok. Yani hep yükseklerden uçuyorum canım. Ondan yani hani gözümüz yükseklerde falan dermişim. Şaka bir yana da şöyle bir bakıyorum da doğduğum günden itibaren hani yer evlerini köyde vesaire oturduğum ve 1. katta bir çocukken oturmuştuk. Onu da hayal meyal hatırlıyorum zaten. Onları saymaz isem bütün ömrüm merdiven çıkmakla geçti. Hiçbirinde de asansör yoktu. Şükür bu evde asansör var. Lakin evin içinde merdiven var mı Samer'le? Ya öyle bir şey işte. Bu bacaklar o yüzden boşa kas yapmıyor. Şaka değil ha bu arada. Diyetisyene gittiğimde, Simge'nin yanına uğradığımda mesela ya da diyet yaptığım süreçlerde vücudumdaki bak yağ oranım fazla okey kabul ama kas oranım yağ oranımdan daha da fazla. Yani kilomun %60'ı kas. Maşallah deyin. Merdiven çıkmaya borçluyum diye düşünüyorum çocukluğumdan beri.

Bu şarkı sonrası 11.30 reklamları gelmiş. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın çünkü beklemede bir sürü mesajım var.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
3: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres, Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar.
7: En hit şarkılar.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
8: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

Efendim, reklamlardan Deha Bilimler'le de dönüş yaptım. Git git yolunu Allah aşkına diyecek. Bazen demek istediğimiz insanlar oluyor ya. Git gözünü sevdiğim bir yürü git ya diye. Kibar versiyonuyla söylemiş.

Bir insan bir insanı nasıl bu raddeye getirir, değil mi? Bazen öyle oluyor ki hayatımızdaki insanlar en değer verdiğimiz kişiler, en yakın arkadaşlarımız, ailemizdeki insanlar ya da hayatımıza aldığımız kişi deli gibi severken, deli gibi güvenirken lanet olsun seninle geçirdiğim günlere diye bu tarz şarkılar da yazmaya, düşünmeye sebep oluyorlar ya. Hakikaten insan onca zamanı üzülüyor, harcadığı emeğe üzülüyor. Yoksa

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Pırlanta alışverişi yapan herkese ise Blue Diamond kadın, erkek ya da unisex fark etmiyor. Parfümü 1800 liradan 1000 liraya düşüyor bilginize. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da telefon numaraları 0232 616 55 55. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Şimdi mesajlarla devam edeceğim, biliyorum bekliyorsunuz. Ama şundan bahsetmeden geçmek istemedim. İzmir'de bir köpek veteriner kliniğinde gördüğü sevginin ardından zamanla gülümsemeyi öğrenmiş. Sevimli köpek kliniğe gelenleri gülümsemesiyle etkilemeye başlamış. Kliniğe ilk geldiği halini çekmişler ve şu anki halini çekmişler. Ya işte insan kıyamıyor yani. Allah'ın yaratmış olduğu sessiz kullar, varlıklar. Yani sevgi, görüyorsunuz değil mi? Bir hayvanı, çiçeği bile canlandırıyor. Ya çiçeğinizi bakın bir. Gerçi Hamide Hanım ilerleyen zamanlarda bu konularla ilgili yine bize bilgi verecektir. Bu arada selamlar olsun Alper Çiçekçiliğe. Çiçekler bile ilgi gördüğünde, konuştuğun zaman, yapraklarını sevdiğin zaman, güzel sözler söyleyerek o suyunu verdiğin zaman o bile güzelleşiyor değil mi? Aynı şekilde hayvanlar da. Peki biz insanlar, bitkiler ve hayvanlar bile sevgiyle güzelleşiyor iken birbirimize neden böyle art niyetle yaklaşıyoruz? Özellikle bak, erkekler arasında şu yok, tamam mı? Çekememezlik vesaire yok, tamam mı? Ya işte yüzüne gülüp aha canım işte kanka şöyle yakışıklı olmuşsun falan filan diye yüzüne gülüp arkandan hadi canım demiyor geneli. Genel olarak erkekler, bak erkekler bu konuda daha iyi, daha tecrübeli. Ama kadınlar yüzüne gülüp böyle iltifatlar edip arkadan neler neler söylüyorlar. Bu konuya buradan nasıl geldim bilmiyorum ama hayatımızdaki tüm varlıkları sebepsiz sevmemiz gerekiyor. Sevmiyorsanız da koyun, yol verin gitsin. Boşu boşuna kendi modunuzu düşürmeyin. Karşınızdaki insanı da düşürmeyin. Anlatabildim mi? Bak, sevgi bir hayvanı, bir çiçeği bile ne kadar güzel böyle gülümsetiyor, canlandırıyor, besliyor. Birbirimize karşı da aynı şekilde olsak fena olmaz. Sevmediğiniz insanlarla zaten görüşmeyin. Hem size eziyet olmasın hem karşınızdakine. Konu nerelere geldi ya? Vallahi billahi biz fobilerden konuşuyorduk. Konu nerelere geldi?

Efendim. Seda Hanım, deniz korkum var, yüzme biliyorum ama ayağımın yere basmadığı yerde panik oluyorum demiş. Bu bende de var. Aslında ben yüzmeyi biliyordum. Herhangi bir korkum da yoktu. Lakin ta ki bir akrabamın, lise dönemindeydim zannediyorum, habersizce beni tutup kollarımdan sallayıp bir anda böyle fırlatıp atana kadar. Yani ondan sonrasında dalabilen ben, derine gidebilen ben, korkumdan böyle boğuluyor gibi oldum. Çünkü bir anda, hiç beklemediğim anda beni fırlatıp atınca bir gittim geldim gibi bir şey oldu. Sonrasında korkmaya başladım. O gün bugündür o korkumu yenemiyorum. Hatta bunun için yüzme kursuna gittim. Dedim ki hani orada yenmem lazım bu korkuyu. Ve hatta öyle bir şey ki yüzüme su uzun süre değdiği zaman bile ben böyle nefesim kesiliyor. O ciddiyete kadar gitti. Bunun için, bunu yenmek için yüzme kursuna gittim. Oradaki hoca şaşırdı. Sen dedi aslında dedi biliyorsun. Hani neden şey yaptın, kursa geldin? Dedim ki benim böyle başımdan bir şey geçti. Yüzüyorum normalde. Hani fark etmezsem derinde olduğumu problem yok. Ama velakin dedim fark ettiğim an psikolojik olarak batmayacaksam bile ben kendi kendimi batırıyorum. Sonrasında neyse beni ortaya attı. Tutunabileceğim böyle. Şimdi kenardayken, kenar tarafta yüzerken sıkıntı yok. Çünkü bir şeyin güvencesi var bende. Gidip geliyorum ama olası bir durumda kenarıya tutunabilme güvencesi vardı. Sonra beni ortaya attı, tutunabileceğim hiçbir yer kalmayınca ben kursu bıraktım yani, o derece düşünün halimi. Demem o ki o korku kolay kolay yenilmiyor. Bizzat test ettim, denedim, onayladım. Çok istiyorum yoksa hani eski o zamanlara dönmek tekrardan, çok istiyorum. Çünkü denizi gerçekten çok seviyorum ama felaket bir aklım çıktı, bir korktum yani. O sebepten ötürü Seda Hanım, yalnız değilsiniz. Sizlerden benim amma çok korkum, fobim varmış ya. Ben bir de cesurum diye geziyorum ya ortada.

Efendim Mustafa Bey mesaj atmış, şimdi gördüm. Bizim için bir şarkı çalabilir misin abla demiş. Sıradaki şarkı Özgün, size armağan olsun, şu an işteymiş. Mesai arkadaşlarım ve size armağan olsun Mustafa Bey. Bu arada senin sayın, uğurlu sayın 4 galiba demiş, hep 4. katlardan gittiğim için. Galiba hiç o açıdan düşünmemiştim. Olabilir.

0: Sanmadım be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim, Blue Diamond Ala sponsorluğunda programımız devam ediyor. Blue Diamond Ala'da sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta, çeşitli fabrikalarla da işbirlikleri bulunuyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da İzmir Caddesi'nde Akbank tarafından girilen yere geçiyorsunuz. Akbank'ın o köşeyi döndüğünüzde sol çaprazınızda kalıyor. 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Talia. Takip edin çünkü güzel kampanyalar yapabiliyorlar. Ben buradan söyleyeyim de geri kalan size kalmış. Sonrasında yok Özlem Hanım, siz bahsetmediniz. Ben duymadım, sizin yüzünüzden kaçırdım olmasın. Ben söylüyorum. Efendim, şimdi mesajlarımıza devam ediyorum. Valla konuya giremedim bugün. Mesajlar oldukça güzel geldi. Konu dikkatinizi çekti zannediyorum. Korkular olunca tabii ki herkes şöyle bir üstünden yük atma derdinde. İnşallah herkes bu korkularını yener bu arada. Çünkü nasıl desem, zor ya valla. Ben de çok, bak, bu mesajlarla birçok şeyden korktuğumu, fobim olduğunu fark ettim. Sizler yüzünden psikolojim bozuldu. Bayağı şeyden korkuyormuşum ben bu arada. Ay ay, bir de herkes beni de böyle cabbar falan zannediyor. Ha. Kendimizi ele verdik burada, iyi mi? Bir de dışarıda asıp geçiyorum. Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam diye. Korkmadığım bir şey çıkmadı şu ana kadar. Bak şimdi, bir korkularımdan bir tanesi daha. Ama buna alıştım. Manisa'dan selamlar demiş Buket Hanım. Aleyküm selam bizden de size ve tüm Manisalılar. Manisalılar demeyeyim de Manisa halkına selamlar efendim. En büyük fobim böcek demiş. Valla bu genel olarak bütün kadınların fobisi. Enteresan bir şekilde böceklerden korkuyoruz. Daha bu sabah böyle bir muhabbet geçti şeyde, radyoda. Yan taraftan gelen, valla anlatıyorum, dinliyorsa kusura bakmasın. İsim vermeyeceğim. Yan taraftan, yan dükkandan geldiler. Böcek varmış haliyle. Arkadaşımız korktuğu için geldi. Şimdi burada şu an iki kişiyiz. Öğleden sonra Serap dahil oluyor bize. İkimiz de böcekten korkuyoruz. Ben böyle gider o ya dedim, korkma. Onlar bizden korkuyor dedim. Gider gitmiştir belki de falan. Kadın kıza moral vermeye çalışıyorum. Çünkü yemiyor gitmek oraya. Yani bütün kadınlar bak, çoğu şeyin üstesinden gelebiliyoruz da şu böcekle bir husumet söz konusu. Bir şey yapmayacağını da biliyoruz aslında ama işte insan korkmuyor da değil yani. Bir korkma da değil aslında, böyle tiksintiden kaynaklı bir durum bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle işte, Buket Hanım da böcek fobisi varmış. Bütün kadınların maalesef ki ortak problemi bu. Radyomuzu da yeni dinlemeye başlamış. Umuyorum bundan sonra da dinlemeye devam edersiniz. Sizlerin enerjisi sayesinde ben burada böyle enerjik olabiliyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Mesaj olarak yazdım ama buradan bir kez daha teşekkür ederim. Sizlerin mesajları sayesinde ben böyle kafayı daha çok kırıyorum. Zaten diyorum burada her programı açtığımda, radyonun delisi benim. Yani. Bu işi yapmak zaten birazcık... Şimdi diğer meslektaşlarım da yanlış anlamasın. Deli işi. Kendi kendine konuşuyorsun. Ben bir de konuşup cevap veriyorum. Benim durum daha tehlikeli. Öyle. Çenem düştü yine. Bir Ali Cabbar dinleyelim mi? Sonrasında ikinci saat de bitiyor ve ben mesajları bugün nasıl yetiştireceğim, peş peşe okuyayım. Konumuza giremedik. Sosyal medyadaki haberlere baktım da konulara giremiyorum. Mesajları yetiştirmek istiyorum. Haydi bir Ali Cabbar dinleyelim. Sonrasında yavaştan ikinci saatimizi bitirip üçüncü saatimize geçeceğiz. Allah'tan bir saatimiz daha var.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

Efendim ikinci saatimizi an itibariyle bu şarkıyla bitiriyoruz. Reklamlara gideceğiz ama reklamlara gitmeden önce Blue Diamond Ala sosyal medya hesabını takip etmeyi unutmayın. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası. Ve Peri Düz Ağaç'tan sonra reklamlar, reklamlardan sonra 3. saatimizde mesajlarımla, yeni sponsorumla ve tabii ki bahsedemediğim o haberlerle devam edeceğiz.

0: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams.

0: Reklamlar bitti.
1: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
2: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Efendim, reklamlardan Emre Aydın ile dönüş yaptık. Afili yalnızlık diyecek. Üçüncü bölümümü Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımız tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan olsun. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, lezzet dolu bir gün diliyorum.

programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetlerini deneyimlemek istiyorsanız, hele ki Hasan Usta'nın o sihirli ellerinden çıkan lezzetleri denemek, eşsiz manzara güzelliğinde keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız, Reva Vela Restoran Kozbeyli Köyü Kozbeyli Küme Evleri No 619'da. Rezervasyon için 0532 741 5435 0532 741 5435 iletişim numaraları. Rezervasyon yaptırmadan gitmeyin, arayın, bence garanti olsun. Çünkü çok yoğunlar, gerçekten oldukça ilgi gördü. Zaten Hasan Usta'nın maharetini biliyorsunuzdur. Anadolu lezzetlerini seven bir milletiz. Yani nasıl desem, bir patlıcan kebabı ya da ne bileyim, aklıma şu an gelmiyor. Gözümde canlanıyor hepsi ama isimlerini dile getiremedim. Bu sadece bir misaldi. Yutkunuyorum, öyle saati geldi. bu lezzetleri güzel bir manzara eşliğinde sevdiklerinizle ya da ailenizle ya da arkadaşlarınızla güzel bir, keyifli bir akşam geçirmek istiyorsanız ya da keyifli bir öğle yemeği yemek isterseniz, vermiş olduğum numaradan iletişime geçip hemen rezervasyonunuzu oluşturun. Şöyle denize bakan bir masa kenarı mesela, bir kenarda böyle denize bakan köşeye rezervasyon oluşturabilirsiniz. Keşke elimden gelse şu zihnimde canlanan o görüntüleri, görselleri de size yansıtabilsem. İlerleyen zamanlarda teknoloji bunu da çözer mi acaba? Fena olmazdı değil mi, böyle bir yansıtma? Güzel olurdu. Anlatıyorum ama şimdi siz gözlerinizi kapatıp o şekilde hayal edebilirsiniz. Ufuk Beydemir, Aytenli Kadın diyecek. Sonrasında mesajlarımızla devam edeceğim.

Efendim şimdi. Rusya'da bir robot müşterisiyle kavga etmiş. Ya sonunda olacağı buydu. Dedim size robotlara güvenmeyin diye. Rusya'daki bir teknoloji mağazasında sergilenen hizmet robotu kendisini iten bir müşteriyle kavga etmiş. Altına da soru sormuşlar. Sizce robot çağı, robot devri başlıyor mu? Bu soruyu ben de sizlere bir gün soracağım. Bu konuda gerçekten merak ediyorum düşüncelerinizi. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yarın mı sorsam acaba? Bak yarın sorabilirim. Burçlar günümüz ama olsun, konumuz farklı da olsa mesele değil. Robotu itti diye robot programda muhtemelen saygısızlık yapanlara sana saldır komutu falan verildi herhalde. Görüyorum şöyle omzundan, robotun omzundan şöyle bir ittirmeyle karate yapmaya başlıyor. Yani tabii ki robotun suçu yok. Ona artık ne yükleme yapıldıysa program olarak onu yapıyor. İçgüdüsü yok ki insanlar gibi. Gerçi hoş bizim insanları da şöyle omzunla çarpsan, omzuna dokunsan, itsen, yan gözle baksan, sadece baksan. Bu devirde kavga sebebi. Vallahi yolda giderken dikkat edin millete çarpmamaya, göz göze gelmemeye. Gerçekten böyle sosyal medyada haberlerde şimdi böyle güldüm ettim ama görüyoruz ki insanlar gerçekten saçmalamaya başladı. Ya sen bana yan baktın, sen bana şöyle ima etmedi bak, baktı, bakması. Bakmayın, çevirin kafanı. Gayetçi bu sefer de kafanı çevirip geçtin diye kavga çıkar. Aman diyeyim, dikkat edin, kimseye bulaşmayın. Vallahi görüyoruz internette, sosyal medyada insanların başına durduk yere bak, hiçbir sebep yok. Gelmedik şey kalmıyor. Dikkat edelim. Demet Akalın emanet diyecek. Programımız Revo Vela Restoran sponsorunda

Mesajlarımızla devam ediyorum. Emre Bey demiş ki yılan. Yılanın fotoğrafını görsem bile tüylerim diken diken oluyor. Bak, korkmadığım bir şey çıktı. Yılandan nedense korkmuyorum. Herkes diyor ki çok soğuk bir hayvan. Çok korkuyorum. Ya şöyle korkmuyorum. Korkulacak bir hayvan bu arada. Farkındayım ama yılana karşı herhangi bir antipatim vesairem yok. İnsanlar yılanlaşmasın. Önemli olan bu. Onlardan korkun. Hayvana zarar vermezseniz o da size bir şey yapmaz. Ama insanlar öyle mi? Yılan gibi böyle zehri böyle saçı veriyorlar. Bir şey yapmanıza da gerek yok bu arada. Ya öyle işte. Sonracıma bir asansör vakası daha Elif Hanım. Asansörde kalmak kapı kapanınca içim daralıyor. Mümkünse hep merdiven kullanıyorum demiş. Asansör vakası ikiye çıktı. Oğuz Bey demiş ki uçak korkum var. Her seferinde bu sefer korkmayacağım diyorum uçuş öncesi ama yine de kalkarken bütün duaları okuyorum demiş. Şimdi uçağa binebildiğinize göre aslında uçak fobiniz yok. Yoksa binemezdiniz. Ben de uçak fobim de vardı. Ama bak o benimle alakalı bir durum değil. Benim rahmetli dayım uçaktan indikten sonra mı uçaktayken mi bilmiyorum. Kemal Sunal gibi kalp krizi geçirip vefat etti. Kemal Sunal da aynı şekilde. Şimdi aileden birinin bu şekilde vefat etmesi ve ben bunu duyduğumda, daha doğrusu bu olayı yaşadığımızda küçüktüm. Çocuktum. İşte bakın burada ne kadar önemli. Çocuklarımızın yanında her şeyi konuşmayalım. Sonrasında yetişkin olsa bile travmalar devam edebiliyor. Bu benim beynimde kodlandı. Zaten kalp problemim var. Hep şey böyle, zaten kalp problemim var, ihtimalim artar mı ya bir şey olursa korkusu vardı geçen seneye kadar. Geçen sene iş yerinden dolayı İstanbul'a gitmem gerekti. Hatta iki sefer İstanbul'a gittim. Dur şarkıyı, bu istek şarkısı tekrardan başlatacağım. İlk İstanbul'a gidişimde geçen sene tek başıma otobüsle gittim. Ama otobüs yolculuğu o kadar çok yordu ki beni. İkinci İstanbul, bu sefer radyo gönderecekti. Uçağa binmek zorunda kaldım çünkü neden? İş gezisi olduğu için karşı taraftan uçak bileti alındı. Alınıyordu yani. Ve ben de korktuğum için iş arkadaşlarımdan bir tanesini yanımda götürdüm. Birazcık çift kişilik masraf açtım ama yapacak bir şey yok. Çünkü korkuyordum. Sonracıma hiç binmedim bu arada. Geçen seneye kadar hiç uçağa binmemiştim. Çünkü hep psikolojik olarak ayağım yere bassın bak. Su konusunda da öyleyim. Ayağım karaya bassın. Ben bu kafada bir zihniyette bir insanım. Ama çok konforlu bir şeymiş. Ben boşuna korkmuşum bunca yıl. Vallahi billahi. Tek sıkıntı neydi biliyor musunuz? Buradan metroyla havaalanına gitmek. İstanbul'a uçakla 40 dakikada indim. Buradan havaalanına 2 saat. O sıkıntıydı. Onun haricinde çok konforlu bir şeymiş. Ben bu zamana kadar neden korkmuşum? Onu da işte o küçüklükten kalma, hani böyle diyoruz ya, çocuklarımızın yanında her şeyi konuşmamamız lazım. Ya bir şey olmaz, anlamıyor demeyin. Anlıyoruz, anlıyormuşuz. Büyüyünce idrak ediyoruz. O sebepten ötürü ben yıllarca boşuna eziyet çekmişim. Otobüste vesairede çok konforlu bir şeymiş. Korkum gitti. İlk deneyimimden sonra dedim ki ha böyle bir şeymiş. Korkulacak bir şey yok, sakin. Siz de uçabildiğinize göre, uçağa binebildiğinize göre aslında korkmuyorsunuz. Tedirgin olabilirsiniz ama bu fobi haline gelmemiş. Gelseydi inanın benim gibi hiç hayatınız boyunca binmezdiniz. Ben de zorda kalmasam binmezdim zaten de, bakmayın. Zorda kaldığım için mecburiyetten bindim. Yani bir kere otobüsle gidince ikinciye gözüm yemedi açıkçası. Öyle. Neyse çok konuştum. Çenem çok düştü. Vallahi ben bugün çok konuştum ya. Yoruldum konuşmaktan. Tan gitme seviyorum diyecek. Harun Kolçak düeti. Hakan değil. Harun Kolçak düetiyle Tan gitme seviyorum diyecek. Bu şarkı Manisa'ya Buket Hanım'a gidecek. İyi dinlemeler efendim.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
5: Rengarenk.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
7: Radyo Sahil tam 95'te.
8: Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun güzel lezzetleri Hasan Usta ile buluşuyor ve ortaya muhteşem bir lezzet şöleni çıkıyor. Hem de o şahane manzara eşliğinde keyifli bir akşam yemeği ya da öğle yemeği yiyebilirsiniz tüm sevdiklerinizle. Ya da ben kahvaltıyı daha çok seviyorum, kahvaltı keyfi benim için daha ön planda diyorsanız, hafta sonu yine yöresel ürünlerle mis gibi bir kahvaltı ve yine eşsiz bir manzara sizleri bekliyor olacak. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619 0532 741 5435 rezervasyon numaraları. Yaptırmayı unutmayın. Sosyal medyasını incelemek isterseniz Reva Vela Restoran efendim.

Efendim, son mesajlarımızdan bahsedeceğim artık. Zaten yavaş yavaş programın sonuna doğru da geldik. Derya Hanım, dişçiye gitmek, daha randevu almadan dişim ağrımaya başlıyor demiş. Dişçiden korkmayan var mı bilmiyorum. Aslında korkulacak bir şey yok ama bir insanın içi ürperiyor. Ve ben, yani en azından bizim ülkemizin %80'inin bu dişçi koltuğundan korktuğuna o kadar eminim ki. Bir travma olmasına gerek yok. Gerçi şöyle de bir şey var. İnsan herhangi bir vücudunda bir yerine bir şey yapılacağı zaman korkar haliyle. Dişten bu kadar ekstra korkmamızın sebebini ben de vallahi çok bilmiyorum ama o koltuk gerçekten bir ürpertmiyor değil insanı. Can Bey, kalabalıkta kaybolmak, özellikle AVM gibi yerlerde yanımdakini kaybettiğim an panik oluyorum demiş. Çocukken acaba hiç annenizin yaramazlık yapıp elini bırakıp böyle bir kalabalık ortamda kaçıp kaybolup korkmuşluğunuz var mı acaba? Direkt mesajı okur okumaz aklıma bu seçenek geldi. Çocukluktan kalma bir şey olabilir mi? Tam tersi aslında, kalabalıkta insan daha rahat eder. Yani şöyle, çok tabii böyle yoğun bir kalabalık değil ama insanların olduğu yerde insan daha rahat eder. Çünkü kaybolma ihtimalin daha az olur. En kötü ihtimalle kaybolacağını anladığın an başka insanlara sorabilirsin. Gerçi artık telefonlar ve navigasyonlar var. Hani telefondan da ben mesela yürüyerek de gidecek olsam bilmediğim bir yere, açıyorum navigasyondan gidiyorum. Her ne kadar sınavda bu sefer beni çok saçma sapan yerlerden götürtüp 45 dakika yürüttüğüm varsayacak olursak, yine de neticesinde varmak istediğim noktaya götürdüğümü götürdüm. Meğersem aslında 5-10 dakikalık max yürümeyle varacakmışım ama beni öyle bir yürüttü ki 45 dakika spor yapmış oldum sınav öncesi. Çok muhteşem olmuştu. Birden aklıma o geldi ama neticesinde varmak istediğim yere beni vardırdı mı? Vardırdı. O ayrı bir şey. Ama kalabalıktan da korkmayın ya. Yani hani kalabalık ortam, gerçi korkun ya, vazgeçtim. Korkun, insanlar kötü. Ne zaman ne olacağı belli olmaz.

Efendim, yavaş yavaş programın sonuna doğru gidiyoruz artık. Son 8 dakikamız falan kaldı. Şimdi 72 yaşındaki bir baba her gece işten dönen kızını eve güvenli götürmek için otobüs durağında bekliyor. Kızı eve yalnız yürümek zorunda kalmasın diye 72 yaşındaki baba her akşam kilometrelerce yürüyerek durağa geliyor ve onu güvenle evine kadar eşlik ediyor. Bazen sevgi büyük sözlerle değil demiş. Böyle hareketlerle gösterilir. Şöyle, maalesef bu duruma geldik. Eskiden sokaklarımız çok güvenilirdi. Oldukça güvenli sokaklara sahiptik. Tabii bu neden kaynaklıydı? İnsanlardan kaynaklıydı ve insanlarımız artık o kadar kötü ki, yani bir babanın bunu düşünerek yapması, ne bileyim, yani çocuklarımız her şeyimiz, o sebepten ötürü başına bir şey gelmesin diye elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar koruyabiliriz, kollayabiliriz bilmiyorum ama aslında takdire şayan, alkışlanması gereken bir hareket. Ama bu babayı bu duruma düşüren, bu baba ve bu babalar gibi ya da diğer insanları, hepimizi bu duruma düşürenler yüzünden böyle normal şartlarda çok aşırı övünülecek bir hareket mi? Değil. Ama övünüyoruz. Neden? Çünkü sokaklar çok tehlikeli artık. Çocuklarımız için, hayvanlarımız için, kadınlarımız için çok tehlikeli. Ve maalesef ki artık kendi kendimizi koruyamıyoruz. Bir kadın olarak dışarıya çıkmak, eskiden ne kadar güven verirken korkusuzca, en basitinden, tam çok şükür Ala'da hani bu tarz şeyler çok fazla duymuyorum ben. Ya daha doğrusu neredeyse hiç duymuyorum diyebilirim ama eskiden merkezde genç kızken istediğim gibi dolaşabiliyordum. Korkusuzca gecenin bir yarısı bile çıkabiliyordum çünkü başıma bir şey gelmeyeceğinden o kadar emindim. Ama şu an koskoca kadın olmama rağmen cesaret edemediğim zamanlar illaki oluyor. Çünkü televizyonlarda, sosyal medyada neler görüyoruz, neler. Biz kadınlar, çocuklar ve hatta hayvanlar olarak tekrardan güvenli bir şekilde korkusuzca sokaklarda yürümek ve kendimizi güvende hissetmek istiyoruz.

0: Efendim, bugün lükten ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden burçlar konseptimizde devam edeceğiz. Programımı Reva Vela Restoran sponsorluğunda kapatıyorum. Mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Oldukça eğlenceli bir programdı benim açımdan da. Sizlere de aynı eğlenceyi yaşatabildiysem, sizlere de böyle keyifli dakikalar geçirtebildiysem ne mutlu bana. O zaman Allah nasip ederse yarın sabah yine saatlerimiz 10'u 10 geçeyi gösterdiğinde Radyo Sahil 95 frekansında buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle Rengarenk sona erdi.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
7: Reklamlar bitti.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo
8: Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bak şarkıya gel şimdi. Hep birlikte söyleyerek böyle öyle açalım programı. Ah geceler diyelim mi? Şimdi diyeceğiz tabii ki, daha neler söyleyeceğiz, ne şarkılar söyleyeceğiz. 3 saat sizlerleyim, dile kolay 3 saat. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir kez daha söyleyeyim, Dengefit sponsorluğunda açıyorum programı. Dengefit çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz var. Az önce minibüsle geldim buraya. Hemen diyorum ki 95 dinlemiyor musunuz? Radyo dinlemiyor musunuz? Hemen hesap soruyorum. Bak bindiğimde araçlarınıza bakıyorum, 95 açık değilse hemen diyorum ki niye açık değil?
1: Sizi yaşarken nerelere gideyim?
0: Efendim.
1: Oynarken ben seni.
0: Hazır mıyız? Şimdi bugün bir de sosyal medyamda da bu soruyu sordum. Buradan da sormak istiyorum.
1: Herkes
0: çok değer vermek mi hata? Yanlış insana değer vermek mi hata? Ne dersiniz? Çok değer vermek mi hata? Yoksa yanlış insana değer vermek mi hata? Ben fikrimi ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim size. Ama siz de fikrinizi söyleyin isterim.
1: Dar geceler, ah geceler. Sensiz geceler.
0: 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca.

Instagram hesabındayım. Takip etmeyi tabii ki unutmayın. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim sizlerin arasında.

Efendim, Dengefit sponsorluğunda program devam ediyor. Şöyle bir kendimize geldik mi? Geldik vallahi. Ah geceler dedik Seda Sayan'la, yine çok güzel şarkılar gelecek. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Şimdi, sağlık deyince aklımıza tabii ki hemen tabii beden sağlığı, cilt sağlığı, her şey geliyor. Ama takviyeler alıyoruz, spor yapıyoruz. En başında ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki dengeli ve düzenli öğünlerimizi, beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da yapabiliyor muyuz? Vallahi hayat şartlarında özellikle yeni neslin yaptığını hiç düşünmüyorum. Vallahi sürekli dışarıdan bir şeyler sipariş ediyorlar. Hiç mutfak kültürü yok şimdikilerde gerçekten. Hani evet edin, etmeyin demiyorum ama ne yediğiniz... Önünüze gelen öğün de o kadar önemli ki. Şimdi sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama bazen böyle bakıyorum, hani çocuklarımdan da görüyorum, yağlı yağlı şeyler yiyorlar, işte nasıl kızartıldığı, ne yapıldığı belli değil. Sonra ne oluyor? Yok kolesterol tavan, o tavan, bu tavan. O yüzden her şeyin başı sağlıklı beslenmek. Bunu sakın unutmayın. Bunu da sizi sizden çok düşünen artık Ali Ağa'da Dengefit var. Gerçekten sizden sizi çok düşünüyor. Çünkü başında bir gıda mühendisi var. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. Öğünleriniz gerçekten sağlıklı bir şekilde pişiriliyor. Her şey taptaze önünüze geliyor. Özenle hazırlanıyor yemekler. Dengeyi ön planda tutuyorlar. Ürünlerinde gerçekten doğal ve kaliteli malzeme kullanıyorlar. Üstelik sadece sağlıklı olsun demekle de kalmıyorlar. Kalori, protein, lif ve porsiyon gramajlarına da dikkat ediyorlar. Yani dediğim gibi tabağınızda ne olduğunu, ne kadar tükettiğinizi bilerek daha bilinçli bir beslenme şekli, düzeni oluşturmaya yardımcı oluyorlar size. Eğer çok yoğun iş temposunda çalışıyorum, mutfağa giremiyorum diyorsanız Dengefit'le hemen tanışın derim. İsterseniz öğün olarak siparişlerinizi verebilirsiniz ya da aylık üyelik açtırabilirsiniz. Bir ay boyunca böyle çeşit çeşit yemekler sizin kapınıza kadar gelsin. Trendyol Go yemek sepetindeler. Bu arada sipariş verirken lütfen Serap'la Hayat'a dair yazmayı unutmayın. Çünkü sağ olsunlar çok güzel bir jest yaptılar. Serap'la Hayat'a dair yazdığınızda siparişinize içeceğiniz yanında bedava gelecek. İletişim 0531 566 4993. Instagram Dengefit Yemek sevgili dostlar.

Evet, şarkı için birazcık beklettim çünkü şimdi sevgili Özlem'den programı devraldım. Şu an aracına o bindi gidiyor, dedi ki bana Tandan Gidişat çal dedi. Vallahi çalmazsam yarın artık neler yapar bana bilemiyorum. Bak öpüyorum onu, seviyorum onu. Evet, Tan Gidişat sevgili Özlem için seslendirsin.

Efendim, Manisa'dan sevgili Buket Hanımcığım beni dinliyormuş. Tarkan'dan bir şarkı çalar mısın dedi. Çalmam mı? Çalmam mı? Sizi mi kıracağım? Kırmam tabii ki hiçbir dinleyicimi. Efendim, hoş geldiniz programa. Manisa'ya sevgiler olsun. Şimdi Tarkan'ın bütün şarkıları çok güzel ama şöyle hareketli bir şarkısını seçtim sizin için. Umarım beğenirsiniz. Şerbetli sizlerle.

Efendim, sağlıklı beslenmek istiyorsunuz ama ne yiyeceğinizi düşünmekte zorlanıyor musunuz? O zaman DengeFit ile tanışın lütfen. DengeFit ile sağlıklı öğünler artık çok pratik. Doğal ve kaliteli ürünler, kontrollü porsiyonlar, kalori, protein, lif ve gramaj hesapları. Kısacası tabağınızda ne olduğunu biliyor, dengeli beslenmenin keyfini çıkarıyorsunuz. Trend Yol Go yemek sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la Hayat'a dair yazmayı unutmayın. Yanında içeceğiniz bedava gelecek. DengeFit'e çok teşekkür ediyorum. İletişim 0531-566-4993. Instagram DengeFit Yemek sevgili dostlar. Bir de az önce böyle bir deprem oldu sanki. Bilmiyorum hissedenler var mı? Ben böyle bir hafif bir vurdu gitti sanki hissettim. Allah beterinden saklasın inşallah. Hani birinci kattayız, şu an sıfır zemindeyiz. Ona rağmen hissettim, bilmiyorum son katlar ne durumda. Efendim, şimdi biz devam edelim yayınımıza tabii ki. Hani o İzmir bölgesinde olunca, böyle birazcık sallanınca onun bir panik atağını az da olsa yaşıyoruz. İzmirliler olarak, hatta tüm Türkiye olarak maalesef deprem ülkesiyiz. Ama işte önlemlerimizi almaya çalışıyoruz kendimizce. Mustafa Bey, az önce Manisa'ya şarkı hediye ettim. İstek şarkısı. Biz de daim değil miyiz? Tabii ki Mustafa Bey de beni sağ olsun hem dinleyerek hem yazarak her gün yalnız bırakmayan dinleyicilerimden bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şarkıyı siz seçin demişsiniz. Ben de seçtim. Şöyle Erkin Koray'dan, Erkin Baba'dan bir aşk oyunu dinleyelim. Mustafa Bey'e ve tüm sevdiklerine gelsin bu şarkıda.

0: 24 saat hiç müzik. Hiç müzik.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
0: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denge Fit sponsorluğunda. Evet, az önce bir deprem olmuş. Ali Ağa ve çevresinde hissedilmiş. Valla çok geçmiş olsun. Umarım beterlerinden Rabbim korusun hepimizi diyelim. Kara üzüm habbesi diyelim mi? Hadi bakalım.

Efendim, denge fitin en güzel özelliklerinden biri de herkese aynı beslenme programını sunmaması. Çünkü herkesin ihtiyacı, yaşam tarzı ve hedefi farklı. Sporcu beslenmesine özel paketlerden, alerjik beslenme seçeneklerine, tıbbi beslenme programlarından, günlük yaşamda daha hafif ve dengeli beslenmek isteyenlere yönelik detoks içecek seçeneklerine kadar farklı alternatifler sunuyor sizlere. Yani ister spor yapıyor olun, ister belirli besinlere karşı hassasiyetiniz olsun, İster beslenmenize daha fazla dikkat etmek isteyin, DengeFit'te farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekler tabii ki bulabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi kişiselleştirmek ve hayatınıza uygun hale getirmek istiyorsanız hemen DengeFit'in sunduğu bu farklı paketlere mutlaka göz atın derim. Altını çizerek söylemek istiyorum. Başında gıda mühendisi var. Gerçekten ne yediğinizi, ne kadar yediğinizi bilerek besleniyorsunuz. Efendim neredeler? Trendyol Go ve Yemek Sepeti'ndeler. Sipariş verirken Serap'la Hayata dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. 0531 566 49 93 numaralı telefonun ucundalar. Instagram DengeFit Yemek. Bu arada isterseniz öğün olarak da sipariş edebilirsiniz. Ya da üyelik açtırabilirsiniz bir aylık boyunca. Böyle de güzel alternatifler sunuyorlar sizlere.

Efendim, şimdi programın başında bir soru sormuştum. Tekrar sormak istiyorum. Çok değer vermek mi hata? Yanlış insana değer vermek mi? Çok değer vermek mi hata? Yanlış insana değer vermek mi? Şimdi benim naçizane fikrim, tecrübelerimden yine yola çıkarak aktarmak istediklerim. Ya vallahi duyan da 100 yaşında falan sanacaksınız ama değilim tabii ki, o kadar değilim ama o kadar çok insan tanıdım ki gerçekten artık bazen böyle isim unutan bir insandım. Şimdi görüntü de gitmeye başladı. Yaşlanıyor muyum, neyim diyeceğim ama gerçekten çok insan tanıdım ya. Eşim hep, yani bilenler biliyor, asker emeklisi. Türkiye'nin birçok ilini gezdik. 2 yıl orası, 6 yıl orası, 3 yıl orası derken yani hayatıma giren insan sayısı. O kadar çok insan tanımışım ki. Yani bir de geldim 10 yıldır şuradayım. Habire böyle işte kurslara gidiyorum. Kurslarda insanları tanıyorum falan. Artık beyin doldu yani. Görsel mi kalır? İşte hani... Çok gezen mi, çok okuyan mı? Tabii ki okumak çok güzel. Okudukça da çok şey öğreniyoruz ama gezdikçe de çok şey öğreniyoruz. Çok insan tanıdıkça da çok şey öğreniyoruz. İşte buradan yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki... Çok değer vermek hata. Vallahi bak, kime çok değer verdiysem... Arkamdan yani bir şekilde iş çevirip gittiler hayatımdan yahu. Karar aldım. Vallahi aldım. Uygulayacağım. Çok değer vermemeye çalışıyorum artık hayatıma giren insanlara. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama ben de böyle biraz şeyimdir, böyle bıç bıç bıç bıç severim yani dokunmayı, sevmeyi, seni seviyorum demeyi, duygularımı belli etmeyi. Böyle bir diyorum ki Serap, frene bas diyorum ama çok fazla da basamıyorum galiba. Huylu huyundan mı vazgeçmiyor bilmiyorum. Aman olsun be. Nasıl olsa ne yapalım, ben kendimi biliyorum. Yani şey düşünüyorum artık, kaybeden beni üzülsün. Evet, çok değer vermek mi hata, yanlış insana değer vermek mi hata, siz ne diyorsunuz? Şimdi ilk tanıdığın insanın yanlış insan mı doğru insan mı olduğunu vallahi ben anlayamıyorum, bilmiyorum siz anlayabiliyor musunuz? Direkt böyle %100'le başlıyorum değer vermeye. Hatta %1000'le başlıyorum. Ondan sonra bakıyorum, o karşındaki insan bence o değeri azaltır ya da çoğaltır diye düşünüyorum. Kimisi için değer azalıyor, kimisi için daha da katlanarak gidiyor. Yani karşılıklı ilişkiye bağlı ama insanlara gerçekten çok değer veriyordum ama vermemeye çalışıyorum vallahi. Ne yapayım ya, çok üzdüler beni. Yani üzüle üzüle üzüle nereye kadar? Hiç mi akıllanmaz insan? Efendim, bir istek şarkısı daha, yine çok uzaklara gitsin, ekvatora gitsin. Ekvatora, Isitro'ya çok sevgiler gönderiyorum buradan. Valla sabahın köründe kalkıyor, beni dinliyor. Arada saat farkı var, bir 5 saat falan var herhalde, 5-6 saat. Çok sadık bir dinleyicim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şarkı Isitro için geldi.

0: Efendim, denge fitin en güzel tarafı da size sadece bir seçenek sunmaması. İsterseniz üyelik sisteminden yararlanabilirsiniz. Düzenli bir beslenme programına dahil olabilirsiniz. İsterseniz de üyelik gerektirmeden o gün canınız ne istiyorsa, hangi öğünü istiyorsa günlük olarak sipariş edebilirsiniz. Üstelik menüler her hafta yenileniyor. Bunun da altını çizmek isterim. Farklı seçeneklerle karşınıza çıkıyorlar. Yani her gün aynı şeyi yediğinizi düşünmeyin lütfen. Mesela bir gün kebap, başka bir gün deniz ürünleri, farklı bir gün gün tabağı, pizza ya da ev yemeği. Ama bunların bütün ortak tarafı ne? Sağlıklı beslenme anlayışına uygun, özenli ve dengeli şekilde hazırlanıyor olmaları. Yani sağlıklı beslenirken sürekli aynı yemekleri yemek zorunda değilsiniz. Dengefit'te hem çeşitlilik, hem de lezzet, hem de sağlıklı beslenme, hepsi bir arada. Vallahi daha ne olsun, bak sizi sizden çok düşünüyorlar. Yani bu sloganları olabilir kesinlikle. Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Efendim, sipariş verirken lütfen Serap'la Hayat'a dair yazmayı unutmayın. Çünkü çok güzel bir jest yaptılar. İçeceğiniz yanında bedava gelecek. Instagram dengefit yemek, iletişim 0531 566 49 93.
1: Çak çak çatsın derim, kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim. Unutursam ya

Efendim, sağlıklı, dengeli, kaliteli ve kontrollü öğünler arıyorsanız Dengefit'e mutlaka göz atın. Çünkü sağlıklı beslenmek, lezzetten vazgeçmek değil, doğru dengeyi bulmaktır. Evet, sizi sizden çok düşünen artık Ali Ağa'da Dengefit var sevgili dostlar. Trend Yol Go ve Yemek Sepetindeler. Sipariş verirken lütfen Serap'la Hayata Dair yazmayı unutmayın. Çünkü içeceğiniz yanında hediye gelecek. 0531 566 49 93 nolu telefonun ucundalar. Instagramları Dengefit Yemek. Evet, bu bölümün sonuna geldik. Az sonra kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci bölümde sizlerle olacağım. Bu bölüme kimle veda ediyorum? Niran Ünsal, Beyaz Sevda radyolarınızın konuğu.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Ali Ağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski acil kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Güzel bir düetle döndüm. Ebru Gündeş, Norm Ender düeti. Şöyle bir çift göz diyeceğiz. Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum ikinci bölümü. Loça Restoran çalışanlarına, sevgili Saadet Hanımcığıma sevgilerimi gönderiyorum. Bu şarkı onlar için de geldi.

Efendim, denizin huzuru, enfes lezzetlerin buluştuğu yer neresi? Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda ve Ali Ağa dışına çıkmak istiyoruz ama daha böyle yakın olsun istiyoruz diyorsanız Loça Restoran tam size göre, Çakmaklı sahilinde çünkü. Valla havalar da çok güzel gidiyor. Hani daha bu güzel havaların tadını çıkarmak lazım. Denize sıfır konumda çünkü. Gidip denizinize girebilirsiniz. Loça Restoran'ın enfes lezzetlerinden yararlanabilirsiniz. Akşam da böyle canlı müziğe eşlik edebilirsiniz. Ailecek sevdiklerinizle güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer Loça Restoran. Dediğim gibi denize sıfır eşsiz konumu. Yine taptaze deniz ürünleri, seçkin et çeşitleri, yanında şahane mezeler, efendim canlı müzik, daha ne olsun değil mi? Böyle bir hemen denize tatile gidesimiz geldi yani gerçekten. Tatil deyince, dışarıda yemek yemek deyince akan sular hepimiz için duruyor herhalde. Bu arada şirket yemekleriniz ve özel organizasyonlarınız için de rezervasyon yaptırabilirsiniz. 10 kişi ve üstü gruplar için fix menüler hazırlıyorlar sizin için. Efendim şimdiden yerinizi ayırtın derim. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da. İletişim 0542 130 09 93. Instagram Loça Restaurant. Şimdi hafta sonunu nasıl değerlendireceksiniz bilmiyorum ama Loça'da değerlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü cumartesi pazara 1500 TL fix menü yapmışlar. İçeceğinizi siz getirebiliyorsunuz. Çok güzel bir jest gerçekten. Cuma günleri Dicle Tüz'ün canlı müziğiyle sizlerle oluyor. Cumartesi günleri ise 80'ler 90'lar sevenler için DJ Alper Yiğit sizlerle buluşuyor. Müziğin ritmini de Loça Restaurant'ta yakalayın derim.

Efendim, şimdi bir haberle devam edelim. Uyandığında tüm vücudu maviye dönen adam diyor. Düşünsenize, akşam yatıyorsunuz, sabah şirinler gibi kalkıyorsunuz. Vallahi kim olsa panikler yani. Her yeriniz masmavi. Ne olmuş? İngiltere'de olmuş bu olay. Sabah uyanmış, tüm vücudunun maviye döndüğünü fark edince adam hastaneye kaldırılmış tabii ki. 42 yaşındaki Tommy Lynch'miş bu beyefendinin adı. Arkadaşının hediye ettiği yeni çarşaflarda bir gece uyuduktan sonra tüm vücudunun mavi olduğunu görmüş. Aşırı yorgunluk ve yorgunluk da hissedince oksijen eksikliği veya dolaşım problemi yaşadığını düşünmüşler öncelikle acil serviste. Sonra doktorlar hemen oksijen verip çeşitli testler yapmışlar. Ancak cildi alkollü pamukla silince mavi rengin çıkmasıyla olayın bir hastalıktan kaynaklanmadığı anlaşılmış. Ya meğerse yeni çarşafın boyası günler içinde cildine geçmiş. Bak sen. Ondan sonra durumu öğrendiğinde utandığını ve eve döner dönmez çarşafları yaktığını söylemiş. Allah'ım, nasıl bir çarşafmış, nasıl bir boyayla boyamışlar bu çarşafı da beyefendinin her yerini masmavi yapmış. Nasıl çarşafta yattığınız önemli bak, ona göre aldığınız çarşafa dikkat edin. Böyle yani ilginç, gerçekten ilginç yani, o masmavi boya her yerine sabaha kadar bulaşmış adamcağızın ya. Nasıl bir panik yaşamıştır düşünsenize.

Efendim program devam ediyor. Türkiye saatleri 14.20, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap'la Hayata Dair programındasınız. Şöyle bir 9-8 yapalım mı?

benim eskide düşmanım aynı şimdi. Amcını konuşun hep arkamdan. Kalitenler demem arkansan. Otur ağladı haline güldüm haline. Senin aklın gitti ya gördün de.

Efendim, bazı sofralar sadece doyurmaz, unutulmaz anılar da biriktirirsiniz. Denizin mavisine karşı kurulan sofralar hele, değil mi? Bir de özenle hazırlanan lezzetler, bir de canlı müzik olursa, oh vallahi mis. Gerçekten şimdiden yerinizi ayırtın derim. Hafta sonu canlı müziğin keyfini çıkartın. Şöyle gündüzden gidin, denizin de keyfini çıkartın. Aliağa'ya çok yakın bir lokasyonda Loça Restorant. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da cumartesi canlı müzik var. Kaçırmayın. Bu arada fix menü 1500 TL. İçeceğinizi yanınızda götürebiliyorsunuz. Şöyle manzaraya karşı o güzel lezzetlerin tadını çıkartın. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir aradan sonra Loça Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Hande Yener'le döndüm. Emrine amade sizlerle.

Efendim, Loça Restorant Aliağa'ya çok yakın bir konumda. Böyle çok Aliağa'nın dışına çıkmak istemeyenler için. Şimdi cumartesi, pazar özel, sizlere özel 1500 TL fix menü yapmışlar. İçeceğinizi siz götürebiliyorsunuz. Cuma günleri Dicle Tüz'ün canlı müzik performansıyla sizlerle oluyor. Cumartesi günleri de 80'ler 90'lar sevenler için DJ Alper Yiğit sizlerle efendim. Böyle gündüzden gidip denizinize de girebilirsiniz. Gerçekten o güzel menülerinden de yararlanabilirsiniz. Deniz ürünleri, et ürünleri, şahane birbirinden güzel lezzetli mezeler. Denize sıfır konumda, akşamda canlı müziğinizi dinlersiniz. Loça sahilinde, Loça restorantta, Çakmaklı sahilinde, Aliağa'ya çok yakın dediğim gibi. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Aliağa'da. İletişim 0542 130 0993. Instagram Loça Restaurant.

0: utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti.
2: Efendim şimdi erkekler için üretilen ama zamanla kadınların kullandığı eşyalar varmış. Vallahi duyunca şok oldum. Şimdi etek deyince ilk önce kadın gelir aklımıza, değil mi? Şimdi etek de işte bunlardan bir tanesi. Rahat olduğu düşüncesiyle ilk olarak soylu erkekler tarafından kullanılıyormuş maalesef. Önce erkekler için üretilmiş bak etek. Bunun ikincisi de tight. Vallahi son zamanlarda en çok kadınların giymeyi sevdiği giysilerden bir tanesi tight. Şimdi önce yine erkekler için üretilmiş, soğuktan korunmak için kraliyet ailesine mensup erkekler tarafından kullanılıyormuş meğerse. Başka neler var biliyor musunuz? Uzun saç, peruk. Evet, kraliyet ailesinde o peruklu, saçlı, fotoğraflı adamları hep görürüz. Kellik sorunu yaşayan erkekler için üretilmiştir ve zamanla soyluluk statüsü haline gelmiştir. Devam edelim. Makyaj. Son zamanlarda kadınlar hep makyaj yapar ama bakın makyajı aslında yine erkekler keşfetmiş. Beyaz ten rengi güzelliğin ve asaletin sembolüydü. Bu yüzden erkekler makyaj yaparmış yine kraliyet ailesinde. Evet, pembe renk elbiseler. Vallahi pembe deyince küçük kız çocukları gelir. Hepimiz de pembeyi severiz. Geçmişte pembe erkek rengiyken mavi kadın rengiymiş. Fakat zamanla bu durum tam tersine dönmüş. Aynen o şekilde olmuş vallahi. Mavi deyince şimdi erkek geliyor. Gidiyoruz mavi renkte çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı giydiriyoruz. Pembeleri de kız çocuklarımıza giydiriyoruz. Ama eskiden tam tersiymiş meğerse. Topuklu ayakkabı. Vallahi buna da çok şaşırdım. Askerlerin at üstünde daha iyi denge kurabilmesi için erkekler tarafından kullanılıyormuş meğerse topuklu ayakkabı. Gerçekten çok ilginç. Bak zamanla devrile devrile devrile devrile biz kendimize kadınlar ah ne fenayız. Erkeklerde ne beğendiysek hepsini çalmışız vallahi. Ama bence şunu da itiraf edeyim, bize daha çok yakışıyor değil mi sevgili hanımlar?

Efendim, denizin kokusu, lezzetin en güzel hali ve müziğin ritmi hepsi Loça Restorant'ta buluşuyor. Kahvaltıdan akşam yemeğine, özel organizasyonlarından şirket davetlerine kadar her anınıza değer katıyor Loça Restorant. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Cuma, cumartesi akşamları canlı müzik var. Bu arada fix menü 1500 TL. İçeceğinizi de yanınızda getirebilirsiniz. Bu da çok güzel gerçekten sizler için. Şimdi nerede? Ali Ağa'ya çok yakın bir lokasyonda. Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi No 2 Çakmaklı Ali Ağa'da Loça Restoran sevgili dostlar. İletişim 0542 130 0993. Şimdiden yerinizi ayırtın dediğim gibi çok yoğun olabiliyorlar çünkü. Instagram Loça Restoran.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tam.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
7: En hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
8: Efendim 3. bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 16'ya kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum ve bu güzel şarkı onlar için de gelsin. Allah.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi ve lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından biri olan Doğa Park'ın içinde Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Sevgili dostlar, Gülşen'le devam ediyoruz. Onun o güzel sesinden Lollipop sizlerle.

Efendim şimdi bir araştırmayla devam edelim ama bana birazcık saçma geldi açıkçası. Şimdi araştırmaya göre fakir insanları astroloji, burç ve fal gibi şeyler böyle inançlar daha fazla inanıyorlarmış bunlara. Yani bunun şimdi fakirlikle zenginlikle ne alakası var? Yani zengini de fakiri de bence mutlaka astroloji, burç ya da fal gibi şeylerle ilgileniyordur ya da baktırıyordur diye düşünüyorum. Bence çok para pulla da ilgisi yok. Yani o anki böyle hani psikolojik ruh halimize de bağlı bu tarz şeyler. Ama zaten fala hani fala inanma, falsızda kalma demiş ya atalarımız. Yani işte hepimiz biraz olsun meraklıyız bence. Bu tarz şeyleri hani astroloji olsun, burçlar olsun, fallar olsun. Son zamanlarda zaten o kadar çok astrolog da çıktı ki demek ki inanıyoruz yahu. Hani bunun zengini fakiri yok diye düşünüyorum.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar. Günün her saatinde Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa. Sevgili dostlar, Melek Mosso'yla devam edelim mi? Şöyle yıllar affetmez diyelim mi? Gerçekten çok güzel bir şarkı. Melek Mosso'nun yorumuyla da şahane olmuş.

0: Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, kısa bir reklamın ardından Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi mega starımız, radyolarımızın konuğu Tarkan, yap bir güzellik sizlerle.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Fajitadan gözlemeye, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, yanında şahane salatalar, üstünde de şahane tatlılar, sıcak soğuk içecekler, hepsi nerede mi? Seyir Kafe Restorant'ta, Doğa Park'ın içinde sevgili dostlar. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim şimdi hayvan deyip geçmemek lazım. Onlar gerçekten dilsizler. Belki konuşamıyorlar ama onların da bir dili var. Kesinlikle buna inanıyorum. Biz de evde köpek bakıyoruz. Valla her şeyini anlatıyor. Şimdi kedi bakanlar vardır elbet. Şimdi bir sürtünmeyi çok seviyor biliyorsunuz kediler. Bir kedinin kafasını size sürtmesi sizi benimsediğinin ve kokusuyla sen bizdensin dediğinin bir işaretiymiş. Yani kediniz böyle kafasıyla size sürünüyorsa sen bizdensin. Bak. Bundan sonra bu anlama geldiğini düşünerek böyle sürtünmesine izin verin.

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, karşınızda deniz manzarası, seyir kafe, restoran siz değerli misafirlerini bekliyor. İletişim 0554 907 1279, Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da sevgili dostlar, seyir kafe restoran.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki hem bu bölümün hem de programın sonuna geldik. Yine 3 saat sizlerle nasıl geçti anlamadım. Beni 3 saat boyunca yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına bir alkış göndereyim. Efendim, yarın haftanın son programıyla karşınızda olacağım. Allah nasip ederse hepinizi bekliyorum ama her daim radyo sahilde kalın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Ağda tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de Ne Yapıyorsun Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçı, Radyonuz Ev Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı. Sevmiştik bu şarkıyı aslında, Yıldız Kaplan'la yaptık. Sayende radyonuzdaydı. Vatana, millete de temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zinet Salih ile devam ediyoruz. Çok güzel bir cover olmaz olsun. Hoş geldiniz.

Mert Demir, Mabel Matiz, Antidepresan Radyonuz'da. Çok güzel bir şarkı. Efendim, belli bir yaşa geldikten sonra insanlar, hani erkek olur, kadın olur fark etmez, çevreden yavaş yavaş şey baskıları başlar, hani yok mu kimse? Okul falan bittikten sonra, üniversitede falan filan, böyle iş güç falan. Erkeklerde biraz da böyle bir askerlik falan da beklenir tabii. Sonra yavaş yavaş çevreden böyle iğnelemeler başlar. Hayırdır, evlenmiyor musun? 20'li yaşlardan sonra 22-23. Artık yavaş yavaş ailede de böyle beklenti olmaya başlar. Ve sonrasında mesela şey tavsiyeler gelir sizlere. İşte bak artık evlen, çoluğa çocuğa karış. Ondan sonra mesela tanıdıkların çocukları örnek gösterilir. Hep zaten bu tanıdıkların çocukları yüzünden başımıza ne geliyorsa geliyor. Yani eğitim hayatımızda da böyle oldu. Çocukluğumuzda da böyle. Bak onun çocuğu böyle yapıyor mu? Ben onun çocuğu değilim ama şimdi ben... Yani burada tek hatalı ben miyim yani? Doğuran sizsiniz. Onun çocuğu böyle yapıyor mu? Onun çocuğu böyle yapmıyorsa belki yapmamasının sebebi annesiyle babası. Belki o çocukla mesela biz yer değiştirmiş olsaydık, ben onların çocuğu olmuş olsaydım, onlar sizin çocuğunuz olsaydı belki o aynı şey olacaktı. Yani ben orada mesela şu an o örnek gösterdiğin kişi olacaktım. Sen bu sefer diğer çocuğa diyecektin, bak şunun çocuğu böyle yapıyor mu diye. Hep böyle bir yükleme vardır yavaş yavaş çocuklara vesaire falan, tavsiyeler gelir mesela. Oğlum evlen lan işte. Bu gibi durumlarda biraz da böyle evli arkadaşları dinlemek lazım. Özellikle de erkekseniz erkek arkadaşları dinlemek daha mantıklı. Yani evli erkek arkadaşları bir sor bakalım ne diyecekler ama yalnızken yakala. Yanında böyle eşi falan olmasın yani, yalnızken bir yakala. Ne diyorsun bu evlilik konusunda? Bizimkiler artık evlen diyorlar, evlenelim mi evlenmeyeyim mi falan filan bilemedim diye sor bak, anlatırsan o. Böyle samimi bir ortamda. Herkes evlilikle ilgili tavsiyelerde bulunur. Bir de bence asıl dinlenmesi gereken bir kesim var. Onları asla yabana atmamak lazım. Boşanan kişiler efendim. Asıl boşanan kişilerden yeni evlilere tavsiyeleri dinlemek lazım ki haberini yapmışlar. Çünkü en büyük tecrübeyi onlar yaşıyor. Yani işin olumsuz tarafını onlar yaşıyor. Bir şekilde artık olumsuzluk hani kişiye göre değişir. Hani anlaşamamışsındır, farklı sebepler vardır vesaire, boşanmışsındır. İşte onlardan dinleyeceksin ki belki ders çıkartırsın. Şimdi boşanan kişinin kişilerden yeni evlilere tavsiyeler şey olabilir. Boşanın abi. Ne duruyorsun öyle ya? Hayat valla çok rahat bak şu an. Gibi olabilir, bunlar ayrı. Neler var mesela, bak kelimelerinizi özenle seçin demişler efendim. Boşanan kişilerden yeni evlilere tavsiyeler. Bence önemli tavsiyeler bunlar. Çünkü bildiğin kötü olanı yaşamışlar. Ve hani olmamış, yeni bir başlangıç yapıyorlar hayatlarında bir şekilde. Onların vereceği tavsiye bence daha değerli. Kelimelerinizi özenle seçin demiş. Bak bunlar seçmemiş. Biz langır langır konuştuk, böyle oldu. Eşinizin ne yorumlayacağını asla bilemeyeceğiniz için şaka yaptığınızı düşünseniz bile kelimelerinizi dikkatli bir şekilde seçmeniz önemlidir diyor. Buna benzer bir şeyden bahsetmiştik esasında. Bu hassas kişilerle, hassas kişilerle birlikte olma konusunda hani böyle kelimeleri özenle seçme, hareketleri özenle seçme. Şimdi o da bir süre sonra yorar abi. Elbette bak seçeceksin. Yani evlendiğin kişi senin asker arkadaşın değil bir defa. Mahalleden çocukluk arkadaşın da değil. Ya da ne bileyim üniversiteden o da arkadaşın da değil yani. Sonuçta eşin ne olursa olsun. Evet hepsinden daha yakın. Ama yakın olması çok da böyle rahat olmanı gerektirmiyor bence. Evet doğru, sonuçta bir müessesedesin yani. Evlilik müessesesindesin. Kavgaların ortasında ağzından çıkan sert sözler en iyi evlilikleri bile mahvedebilir. Bu sözleri geri alabilmek mümkün değildir. Son derece kalp kırıcı olan cümleler ilişkileri kabusa dönüştürebilir diyor. Yani ağzına geldiği gibi konuşma diyor. Sonra bugünkü yediğin hurmalı... Kendinizi izole etmeyin demiş bak. Pek çok erkek ve hatta bazı kadınlar kendilerini partnerlerinden soyutlama ve bu nedenle duygularını onlarla paylaşmama eğilimindedir. Niye? Başkasıyla mı paylaşıyor? Abi şimdi eşinle de duygularını paylaşmayacaksan yani kusura bakma da niye evlendin?
Abi biz evlendik ama ben duygularımı dışarıda paylaşıyorum. Daha güzel oluyor. Bu ayrıca iletişimsizliğe yol açar ve yollarınızı düzeltmezseniz bir evliliği bozabilir demiş. Bak sadece ikiniz olun diyor. Yani aileyle evlenmeyin. Hani bizde öyle bir şey de vardır. Aileler evlenir diye. Yok arkadaşlar, aileleri evlendirmeyin. Onlar yine hani aile konumunda kalsınlar. Siz kendiniz evlenin sadece. Bir evliliği mutlu, huzurlu ve güzel bir şekilde yürütebilmek için üçüncü şahısları hayatınızdan çıkarmanız gerekir diyor. Üçüncü şahıs derken? Yani dikkatli olun yani yine de. Evinizde olan biten her şeyi ailenize, arkadaşlarınıza ya da yakın çevrenize anlatmayın. Bak bu çok sevimsiz bir hareket. Bunu mesela kadınlar bizden daha çok anlatıyor. Sevgili kadınlar, kusura bakmayın. Kendi aranızdaki yani kendi arkadaşlarınızla yaptığınız sohbetlerde bu evliliğin özel yanlarının dedikodu oluyor, biliyoruz. Duymuşluğumuz, şahit olmuşluğumuz var. Erkekler pek yapmaz, hatta yapanlar da çok böyle nasıl derler, itici karşılanır erkek sohbetinde. Kalkıp da böyle eşinin hani hoşuna gitmeyen yanlarını anlatmaya başlar. Bak şeyler olabilir, işte gece salmıyor abi, çok dırdır var falan. Onlar ayrı, onlar için nasıl derler, geyik tarafı. Onlar için hatta komik tarafı falan filandır yani. Ama özel kısımları anlatmaya başladığın zaman acayip itici bir durum oluyor orada. Ve o tip erkekler mesela arkadaş ortamlarında pek istenmezler. Bana ne abi senin yani. Bu bir hani ne olursa olsun hani arkadaşının eşine karşı olan saygısını zedeliyor ve daha da kötüsü sana olan saygısını zedeliyor. Öyle bir yerde bir duracaksın yani, çok da böyle bıt bıt bıt bıt bıt her şeyi anlatmayacaksın. Ortak bir yaşam sürdürdüğünüzü unutmayın demiş. Evinizdeki tüm sorumlulukları eşinize yüklemeyin. Ortak bir yaşam sürdürdüğünüzü unutmayın. Ev işlerini birlikte yapın. Aman bu ev işleri nerede fazla çıkıyor karşımıza be. Ne ev işiymiş arkadaş. Bak hep şeyi söylüyoruz ya. Bulaşık makinesi var, çamaşır makinesi var, kurutma makinesi var. Süpürgeler acayip teknolojik. Robotundan tut böyle acayip kablosuz süpürgeler falan filan çıktı. Hıvır zıvır her şey var. Bir belki cam var, camlar. Orada da cam silme robotları var ya da aparatları var. Arkadaş yapılacak iş belli. Arada bir süpürgeyi gezdireceksin ya da sal robot süpürgeyi gezsin. Bulaşık makinesinde bulaşıkları dizeceksin. Ya yediğini de koyuver ya, bunun erkeği kadını yok. Yemek mi yedin arkadaş? Yedin, tamam, kalktın masadan git bir durla. Makineye atıver yani. Makineden çıkınca da raflara diziver yani. Bir şey eksilmezsin, merak etme. Ha bir şey olayı var, evet, o biraz kötü, ütü. Ona bir çözüm bulunamıyor arkadaşlar. Yok bak, evlilikler için bence çok önemli bir unsur. Sevgili girişimci arkadaşlar, şu ütüye bir çare bulun. Tamam mesela günümüzde şeyler daha da bir çoğaldı. Hani çok fazla kırışmayan kıyafetler. Ya da mesela kurutma makinesi hani böyle ütülenmiş gibi çıkartabiliyor bazılarını ama. Ya da buharlı ütüler var mesela, ben kullanıyorum onu, bu şeyden düzleştiriciler. Evet pratik ama mesela bir gömlek olmuyor onunla. Yani bu işe bir çözüm olması gerekiyor. Yok mu ütü robotu? Atacaksın mesela, bir selesi olacak onun. Ütülenecek kıyafetleri atacaksın. Oradan seleden toplayıp nasıl ki robot süpürge evi süpürüyor, siliyor. Veya ne bileyim işte bir sürü şey ıvır zıvır. Bunun robotu yok mu ya? Alacak, ütüleyecek, katlayacak. Sen oradan hemen şeyleri dolaba koyacaksın. Mis gibi olur. Bak mis gibi, o hayat kurtarır. Ütü en nalet bir şey yani. Hep söylüyoruz bak, işte klimayı icat eden hani şey falan diyorsun. Hani cennetliktir, çok iyi yapmış falandır filandır diyorsun. İşte ne bileyim, hayatımızda pek çok kolaylığı yapan için böyle söylüyoruz. Ama arkadaş ben ütüyü icat edenin... Dünyanın en gereksiz şeyi. Ha şu an mesela böyle dediğim için ya olur mu öyle şey falan diyorlar da... Düşün, ütü hiç olmamış olsaydı. Yani ütü hiç icat edilmemiş olsaydı bizim ütüleme gibi bir derdimiz olmayacaktı. Yani kıyafetlere kırışık gözüyle bakmayacaktık. O kıyafeti alıp giyecektik. Ne kadar pratik olacaktı. Bir şey diyebiliriz ya arkadaş, takım elbise giyiyoruz. Yani onlar da ütüsüz. Ya, ütü olmadıktan sonra ütülü kavramı olmayacaktı ki. Düşün. Ya, ev işlerine de bir yardım ediver yani. Öyle bir kişiyi olmaz, bir kadını yüklemek olmaz. Dediğim gibi al bir süpürgeyi gezdir evde. Haklı olmaya odaklanmayın demiş. Evliliklerde tartışmalar ve fikir ayrılıkları kaçınılmazdır. Bu tartışmalar sırasında sürekli haklı olmaya odaklanıyorsanız bir süre sonra partnerinize zarar verirsiniz diyor. Yani her zaman diyor haklı olmaya uğraşma diyor. Bırak diyor, sen de haksızsın diyor. Haksızlığını kabul et arkadaş diyor.
bıt bıt bıt her defasında zeytinyağı gibi üste çıkma diyor. Bunlar boşanmış olanlardan tavsiyeler sevgili dinleyenler. Bence çok mantıklı, çok doğru tavsiyeler. Yani dinleyeceksen bu tavsiyeleri dinle. Diğerleri çünkü masal aleminde. Daha hani bir kötü bir durum olmamış. Aman olmasın da zaten, o ayrı bir şey de. Bence kesinlikle dinlenilmesi gereken tavsiyeler bunlar.

Volkan Konak, Leyla radyonuzda. Efendim bakınız, vücudumuzun en mutlu olduğu saat aralığı denmiş. Sizce hangisi olabilir? Bence uyku saati. Bence en keyifli olduğu saat ya, mis gibi. Tamam, hani o mutluluğu biz hissediyor muyuz, hissetmiyor muyuz bilemiyorum. Çünkü yatıyoruz, biz de uyuyoruz. Düşün, yerimiz hiçbir şey yapmadan arada bir sağa sola dönüyor. Böyle bazen işte bacağını çekiyorsun falan. Cenin pozisyonu. Ondan sonra başka ne var? Bir bacağı bir tarafa, bir bacağı bir tarafa atıyorsun. Yayılıyorsun sıcak havalarda. Kollar keza öyle eşlik ediyor. Kimi yukarıda, kimi aşağıda. Hani bildiğin serbest stil. Efendim, İngiltere'de gerçekleştirilen bir araştırma. Çalışan insanların hafta boyunca en mutlu ve en mutsuz olduğu anları dakikasına kadar hesapladı. Oğlum nasıl hesaplıyorsunuz bunu? Var mı bir formülü mü var? Yani cihaza mı bağlıyoruz kendimizi? 25 kişiyi cihaza bağlıyorsun, ortalamayı alıyorsun mesela. Biyolojik ritim vasıtasıyla vücut dengemizi koruyoruz. Geceleri uykumuz geliyor. Dediğime geliyor galiba. Gündüzleri ise canlı ve enerjik hissediyoruz. Sağlıklı bir yaşamın yolu vücudumuzu iyi tanımaktan geçiyor demiş. Bak örneğin sabah 7'de yapılan kahvaltı depolanmadan enerjiye dönüşüyor. Hep söylüyoruz bak, bu erken kalkma meselesi. Hani işin olsun olmasın, bence insanlar gün erken başlamalı. Şimdi her ne kadar çalışma söz konusu olduğu zaman geç başlayalım diyoruz da. Çalışmaya geç başlayabiliriz ama güne erken başlamalıyız bence. Bak direkt kahvaltı enerjiye dönüşüyor. Öyle böyle değil, coşuyorsun yani. Olimpiyat rekorlarının kırıldığı 16-17 arası spor için en iyi zaman denmiş. O saatte biraz zor ama. Çalışıyoruz falan ya, ondan yani. Hangi saatte neyi yapmamız gerektiğini öğrenerek daha mutlu, sağlıklı ve genç kalarak yaşamak elinize denmiş. Bakın ideal saatler. Araştırma sonucunda çalışanlar için haftanın en depresif anının pazartesi günü saat 13.42 olduğu tespit edilirken, yani pazartesi günü 13.42'de kimse kimseye yaklaşmasın. Yanaşmasın, uzak dursun. Mesafe önemli. En mutlu anınsa cuma akşamı 18.08 olduğu açıklandı. Oğlum mesai bitiyor işte. Hani bunu neden diye sormaya gerek yok. 18.08. Yani genel olarak böyle mesainin 18 civarı bittiğini düşünürsek eğer, nedir, toparlanıyorsun, çıkıyorsun. Yani iş yerinden çıkış saati işte. Kapıyı kapatıyorsun, hürra! Vur patlasın, çal oynasın. Uzmanlar sonuçlara ulaşmak için hafta boyunca iş ve vatandaşlık hakları ile ilgili sitelerin aldığı trafiği ölçmüş. Derneğin yöneticisi konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, aslında bunlar anlaşılır sonuçlar. Elde ettiğimiz verilere göre insanların iş yeriyle ilgili hissettikleri memnuniyetsizlik ve stres pazar günü artmaya başlıyor ve pazartesi öğle saatlerinde birkaç gün aradan sonra iş ortamına dönmenin sıkıntısıyla da birleşerek doğruğa ulaşıyor dedi. Bak hep ne diyoruz? Pazartesi sendromunun ana sebebi pazardır. Yani pazar olmasa biz pazartesi sendromu yaşamayacağız. Mesela pazarın adını bence cumartesi olarak değiştirebiliriz. Mesela normal cumartesi, cumartesi 1 olsun. Pazar günü cumartesi 2 olsun mesela. Bak nasıl? Yaz bunu kenara. At fava bekle. Yaz bunu kenara. Böyle bir şey yapılsa o pazartesi sendromu anında düşecek. Bu kardeşinize güvenin. Pazartesi 13.42 gibi kimse kimseye dokunmasın diyor. Bakın Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü de demiş ki, İnsan vücudunun her işi yapabilmesi için ideal bir saati bulunduğunu, hangi işin hangi saate yapılması gerektiğinin insanın genlerine kodlandığını söyledi. Kim? Doçent Doktor Kürşat Karacabey demiş bunu. Karacabey, canlılarda biyolojik bir ritmin varlığının söz konusu olduğunu, insanlarda biyolojik sistemin çeşitli durumlarda ve farklı sürelerde salınım gösterdiğini söylüyor. Sağlığın insanların, tamam bıt bıt geçelim, yaratıcımız insan saati kurması gibi tüm insanların vücut saatini kurmuş ve bilim insanları da bu saatin açıklamasını yaparak gün içerisinde hangi aktivitelerin gerçekleştirilmesi gerektiğinin yapılmasını açıklamışlar. Ve bizim için önemli olan yan gelip yatma kısmı. Genel olarak, şimdi bak mesela de işte 13.42 pazartesi günü en böyle gergin olunan saatler. Cuma 18.08 vücudumuzun en mutlu olduğu saat gibi gibi. Ama bence gün içinde herhangi bir saatte uyuyan bir insanın hani o anı da yine en mutlu anlarından biri. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Karacabey, başarı ve verimliliğe iş ya da etkinliğin yapıldığı zamanın önemli etkisinin olduğuna dikkat çekti.
Yani cuma günü 18.08'den sonra çalışanlarınıza iş kitlemeyin. En mutlu olduğu anda birdenbire o mutluluğu darmaduman edeceksin. Ve ondan sonra ne o işten hayır gelecek, ne o personelden hayır gelecek. Pazartesi zaten gergin, yüklen. Ver kırbacı. Pazartesi zaten gergin, hani yüklen yani, diğer günler o kadar yüklenme. Durum böyle sevgili dinleyenler. Cuma günü 18.08'den sonra vücudumuz en mutlu olduğu döneme giriyor.

0: reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Lezzetli yemek, kalori hesabı, protein dengesi. Hepsi aynı tabakta mümkün mü? Mümkün. Çünkü Denge Fit var. Aliağa'da sağlıklı beslenmenin yeni adresi Denge Fit Yemek. Fit menülerden sporcu beslenmesine, tıbbi beslenmeden diyet menülere, ofis öğünlerinden sağlıklı atıştırmalıklara kadar dengeli beslenmek isteyen herkes için hazırlandı. Sen sadece seç. Denge Fit senin için hazırlasın, adresine gelsin. Telefon 0531 566 4993. Adres Yeni Mahalle 529 Sokak, numara 13 Devlet Hastanesi Eski Acil Kapısı karşısı. Denge Fit Yemek. Dengeli beslen, fit kal.
5: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Aliağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Aliağa'da. Tadında bir künefe.
6: Reklamlar bitti.
7: Mahmut Uçakçı.

Neoman paramparça radyonuzda. Efendim Facebook üzerinden hiç alışveriş yaptınız mı? Ben hiç yapmadım. Bak bankalar Facebook için uyarıyor denmiş. Dolandırıcılığın vahşi batısı. Bu o kadar feci mi durum ya? Bankalar web dolandırıcılığı konusunda alarm veriyor. Özellikle de Facebook'un alışveriş odaklı marketplace'i sert eleştirilerin hedefinde. Bankacılık sektörü uzmanları dolandırıcılığın vahşi batısı olarak tanımlarken kullanıcıları da uyarıyor. Yani oradaki durum nedir tam bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla ikinci el üzerine herhalde alışveriş daha çok. Yani onu teşvik ediyor. Yani sıfır da vardır gerçi orada da. Arkadaş alışverişi de oradan yapmayıver yani. Şimdi ikinci el sitelerde bile dikkatli olmak gerekiyorken yani Facebook profesyonel bir alım satım sitesi değil sonuçta baktığın zaman. Kişisel verilerin kullanımı, çocukların güvenliği, reklamlar derken son yıllarda sık sık sert eleştirilerin hedefinde olan Facebook'un bu defa da dolandırıcılığın merkezi haline geldiği iddia ediliyor. Bir de şimdi Facebook'un kullanıcı kitlesine baktığımız zaman yaş ortalamasının yüksek olduğunu görüyoruz. Artık hani gençler çok az tercih ediyor Facebook'u. Hatta hiç tercih etmiyor da diyebiliriz. Kullanmıyorlar diyebiliriz. Şimdi Facebook'taki paylaşımlara falan baktığın zaman evet hani nedir? Bir Instagram, bir Twitter, bir hatta TikTok gibi değil. Kesinlikle yaş ortalaması yüksek. Şimdi yaş ortalaması yüksek niye bu önemli? Şimdi gençler mesela daha dikkatli internet konusunda. Yani internetle beraber doğdular, bilgileri çok daha fazla vesaire. Şimdi yaş ortalaması yükseldikçe bizim kuşak bile biz doğduğumuzda internet diye bir şey yoktu. Yani sözü dahi geçmiyordu, öyle bir şey yoktu. Daha böyle 90'ların sonuna doğru yavaş yavaş yerleşmeye başladı. İşte internet kafeler açıldı. Orada mirçler falan filan. Ne bileyim sohbet odaları. Oradan yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Biz de böyle sudan çıkmış balığa döndük. Yani birdenbire internet evlere girmeye başlayınca bir böyle bir afalladık yani ortalık karıştı. Ki halen daha internet kullanmayı tam manasıyla bilemediğimizden dolayı yaş ortalamasının yüksek olduğu kesimden bahsediyorum. Pek çok sorun yaşayabiliyoruz. Nedir mesela? Abiler fotoğraf beğeniyorlar. Ey Allah'ım yarabbim. İçlerindeki sapık ruhun onlar belli etmediklerini sanıyor ama kabak gibi meydanda. Neden bu işin gizliliklerini falan filan bilmediklerinden dolayı her fotoğrafın altında da atladıklarından dolayı bazı kesim bir sürü istenmeyen manzarayla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi hal böyle olunca bu kesin bir de Facebook üzerinden alışveriş yapmaya başlayınca tabii ki sıkıntılar oluyor. İşte o yüzden önce bunların tekniğini bilmek gerekiyor, öğrenmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor. Biz haldır uldur her gördüğümüzde tıklıyoruz. Bizim en büyük sorunumuz o. Gördük tıkla, gördün tıkla. Oo fiyat çok uygun mesela. Fiyat 20 bin lira olan bir ürünü bakıyorsun 500 liraya satıyor. Oo fiyat çok uygun hemen tıkla al. Gidiyorsun telefon alıyorsun sana ondan sonra kutu içerisinde hıyar gönderiyorlar. Hiç şey kısmını düşünmüyoruz yani arkadaş. 20 bin liralık bir telefon nasıl 500 liraya satılır diye düşünmüyoruz. Satıyor mu? Hemen almaya kalkıyoruz. Çok karlı bir alışveriş yapacağız ya. Soğuk su bile gönderen oldu ya. Şişe suyu gönderen oldu abi içersin diye. Daily Mail'in haberine göre Büyük Krallık'taki bankacılık sektöründeki çalışanlar Facebook Marketplace dolandırıcılıklarından giderek daha fazla endişe duyduklarını belirtiyor. Bankacılık çalışanları sosyal medya devinin alım satım platformundaki dolandırıcılıktan kaynaklanan kayıpların çok sık olduğuna dikkat çekerken banka çağrı merkezlerinin de diğer dolandırıcılık türlerinden daha fazla Facebook dolandırıcılık vakalarıyla uğraştıklarını belirtiyor. Bankacılık sektöründe çalışan uzman kişiler bu dolandırıcılıkların sitedeki müşteri koruması eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekerken Facebook'u dolandırıcılığın vahşi batısı olarak tanımlıyor demiş. Son yıllarda da parlarıyor burada evet. Messenger aracılığıyla satmak istedikleri ürünleri listeliyor ve potansiyel alıcılarla alışverişi gerçekleştiriyor işte. Burada dikkatli olacaksın. Yani ne alıyorsun, nereden, kimden alıyorsun, nedir, ne değildir. Patata kütene parayı vermeyeceksin. Ondan sonraki düşün mesela ikinci el sitelerde bile pek çok dolandırıcılık haberleri geliyor kulağımıza. Haberlerde görüyoruz. Hani onlar ne kadar dikkat ediyor olursa olsun dolandırıcılar bir şekilde bir yerden bir açık bulmaya çalışıyor. O yüzden bilindik yerlerden internet alışveriş yapmak çok daha mantıklı. Ona göre dikkat ediniz efendim.

Sezen Aksu, oh oh radyonuzda. Harunlar Beyler, Namı Tanay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakınız yine bir ara erkeklere yoğunlaşmışlardı. Şimdi tekrardan kadınlara yoğunlaşıyor efendim. Kadınların vazgeçilmez özellikleri falan filan, onları duymaya başladık yine. Bir kadını vazgeçilmez yapan 7 özellik diyor. Biz hep söylüyoruz. Ha, daha derinden bir şey söylemek gerekirse zaten varoluşunuz vazgeçilmez olmanıza sebeptir. Bak oradan bir başlayalım. Sonra nefes almak, hani vazgeçilmez yapan 7 özellik, nabzın atıyor oluşu, bunları hep biliyoruz zaten. Başka neler var efendim mesela? Yazmışlar bak, uzun uzun anlatmışlar. Uzun bir ilişki, tutku, heyecan ve huzur gibi duyguları içinde barındırır diyor. Erkekler tutkuyla bağlandıkları kadınlardan kolay kolay vazgeçmez diyor. Bence de. Bakın erkekler kadınların bazı özelliklerine bayılıyor ve kadınların bu özellikleri onları vazgeçilmez kılabiliyor demiş. Neler var sevgili kadınlar bakınız. Bol bol gülümsemesi ve gülümsetmesi demiş. Mantıklı. Bu bence her insan için hatta olması gereken bir özellik. Böyle sürekli böyle somurt somurt, böyle cool takılacağım diye ağır abi ağır ablalar vardır. Onlar da esasında çok komiktir. Yani o halleri normalde çok komiktir ama yapay olduğu için pek hoşumuza gitmez. Hep böyle bir ağır lan. Gül oğlum, gül yav, gül, ölmezsin. Gülümseyen ve gülümseten kadın vazgeçilmez olmanın bir parçasıdır demiş. Drama kraliçesi, sürekli üzgün kadınlar bazen ilk anda yoğun ilgiyi üzerine çekebilse de uzun vadede onlara katlanmak oldukça zorlaşıyor. Düşün sürekli üzgün ya. Sürekli böyle diyoruz ya, surat asık böyle. İnsanın da enerjisi düşüyor. Ha, ilk etapta mesela evet ilgi çekici olabilir. Neden? Biz erkeklerin yardımsever yapısı. Hani konuya hemen atlama durumu. Hani şeydir mesela çok üzgün görünüyorsunuz. İstersen dertleşelim. Dünyanın en riskli cümlesidir bu. Bir akşam gel oturup dertleşelim ya. O akşamın devamı dertlerden ya olmuş. Şeydir yani, hiç samimi değildir o teklif. Bakın küsmemesi, sık sık trip atmaması diyor. Erkeklerin en çok şikayet ettiği sorunlardan biri kadınların duygusal nöbetleridir. Sık sık trip atmak, ufak tartışmalarda küsmek, çok sık ağlamak, tartışmalardan sonra yataklara düşmek erkekleri yoran ve kadınlardan şikayet ettikleri konulardan biridir diyor. Bu onun esasında karşılığı şımarıklıktır efendim. Şımarıklık yani bu ona alışmaktır. Hani nedir? Küserek her şeyi yaptırma. Evet mesela zaman zaman kadınların tripleri hoşa gider. Böyle küsmeler, tatlı küsmeler falan vardır. Onlar mesela keyif verir ama sürekli böyle bu hale düştüyse. Her şey tamam o zaman bir şey yok. Tamam git sen git tamam. Bu trip olduysa bir süre sonra erkek yorulmaya başlar. Bu ne arkadaş? Burada erkeğin de hatası vardır. Hani her tribe karşı sen ne derler boynunu eğiyorsan hayır dik duracaksın. Bak bu nedenle vazgeçilmez kadın olmanın sırrı yerli yersiz trip atmadan duygularını iyi ifade edebilen, doğru duygusal tepkiler verebilen bir kadın olmaktan geçiyor. Hakikaten böyle bu küsmekten ve trip atmaktan dolayı yatağa düşen var mı ya? Sana çok moralim bozuldu, şu an çok hastayım. Dokunma bana, yazacağım. Böyle yataklara düşen var mı ya, böyle başı ağıran falan? Abo. Ahlaklı ve güvenilir olması demiş, bu her insan için geçerli bence. Vazgeçilmez yapan özelliklerden biri erkekler için de kadınlar için de önemli bence. Ahlaklı ve güvenilir olması. Dertlerini dinleyip destek olması. Bizde dert çok. Sen bak dinleyeceğim de biz oho. Dertlerini rahatlıkla paylaşabildiği, onu anlayan ve destek olabilen bir kadın vazgeçilmez olabilir demiş. Erkekler onlara dost olan, yeri geldiğinde sırdaş olan, hangi konuda nasıl desteklemesi gerektiğini bilen kadınları yanında ister. Öyle hikayeden dertleşme değil ama bak, öyle şey değil. Hani laf olsun diye değil yani. Yani flörtöz dertleşmeden bahsetmiyoruz. Yani insan gibi böyle.
Bunlarmış efendim erkeklerin yani bir kadını vazgeçilmez yapan özellikler. Tekrar hatırlayalım. Bol bol gülümsemesi, gülümsetmesi, küsmemesi, sık sık trip atmaması, ahlaklı ve güvenilir olması ki bak buraya detaya bile girmedik. Ne dedik? Erkek için de kadın için de önemlidir dedik. Dertlerini dinleyip destek olması, şükretmeyi bilmesi, kanaatkar olması diyor. Ne? Sürekli daha fazlasını istemek, hiçbir şeyden memnun olmamak ve sık sık şikayet edip eleştirmek erkekleri başarısız ve güçsüz hissettirir diyor. Şunu görüyorsun, sen niye öyle değilsin? Ve o kıyaslama da çok kötü bir şeydir. Kıyaslamayın ki sakın. Aynı zamanda ilişkilerde emek harcarken şartlara ayak uydurabilmek her iki taraf için de önemlidir diyor. Temiz ve bakımlı olması demiş. Bu da bence hem erkekler için hem kadınlar için önemli unsurlardan biri. Kişisel bakım herkes için temel bir konudur. Erkekler her zaman şatafatlı makyajlarla ilgilenmez. Evet yani boya kabına girmeye gerek yok. Boya kübine. Ancak onlar için vazgeçilmez olmanın şartlarından biri temiz ve bakımlı olmaktır demiş. Ve son olarak anlayışlı ve uyumlu olması diyor. Ne demiştik? Bak küsen ve trip atanlar sevilmiyor demiştik. Herkes yanında anlayışlı ve uyumlu bir insan ister. Girdiği ortama ayak uyduran, nerede nasıl davranması gerektiğini bilen, anlayışlı olabilen bir kadın vazgeçilmez olabilir demiş. Şimdi bu özelliklere baktığımız zaman esasında bunlar hani erkekler için de uygun bence. Yani erkeklerde de bu özellikler olduğunda, hepsi bir arada olduğunda, bir de tabii bu da önemli, hepsi bir arada olacak. Yani onları da bir adım öne çıkaran özellik olarak değerlendirebiliriz bunları.

0: abla bilmem ne.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980.

0: Palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13/0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Zuhal Topal'la eski bir şarkıda esasında yeni bir düzenleme, biraz da hareketlendirilmiş haliydi. Aramadın aylardır radyonuzdaydı. Namütün ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa katılabilirsiniz dilediğiniz zaman. Ve yine radyomuzun sosyal medya sayfalarından da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi keyifli bir şarkı. Biraz böyle sevimli de diyebiliriz ama dinlendireceğine eminim. Ebru Keskin radyonuzda. Gel seveyim. Kaç

Sakiler Radyonuz'da doyamadım. Oba! Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Keyif verici haberler bulmaya çalışıyoruz ama çok da kolay olmuyor bu. Özellikle yaşanan olaylara baktığımızda aralardan bir şey çekmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız pek çok olay da esasında kara mizah dediğimiz türden ya da trajikomik dediğimiz türden şeyler. Onlardan bir tanesi, bakınız, Esenyurt'taki kavgada ortalık savaş alanına döndü. Döner mi? Döner tabii şimdi. Çünkü bayağı kalabalık bir insan grubu kavga ediyor. Birbirine dalmışlar ama sebebine bakın şimdi. Esenyurt'ta bir fırıncıyla inşaat işçileri arasında park halindeki araca hasar verme sebebiyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Park halindeki aracın bundan haberi yok. Bak, kalasların havada uçuştuğu kavgada kafasına keserle vurulan bir kişi... Lan kafaya keserle vurulan bir kişi yaralandı. Araç hasar gördü denmiş, park halindeki araca hasar verilmiş diye... Biri bir diğerini mesela kafasına keserle vuruyor. Keseri biliyorsunuz ne oldu? Öldürür. Öldürür yani. Yaşanan o dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Olay akşam saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokakta çalışma yapan inşaat işçileri demir taşıdıkları sırada bir fırıncının park halindeki aracına çarparak hasar vermesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada sinirler gerilirken, ki bak işin içinde otomobil varsa biz direkt geriliyoruz. Bir şahıs işçilerden birine yumruk attı. Bunun üzerine inşaat işçileri kavgaya kendi arkadaşlarını da çağırınca ortalık savaş alanına döndü. Tekme, yumruk ve kalasların havada uçuştuğu kavgada bir şahıs fırıncının babasının kafasına keserle vurdu. Aldığı darbeyle yüzü kanlar içinde kalan adam neye uğradığını şaşırırken çevredeki vatandaşlar kavgaya güçlükle müdahale etti. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken dehşet veren kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülenmiş. Bak, görüntülerde kavga eden tarafların birbirlerine kalaslarla vurduğu, bir kişinin ise kafasında keserle darbe alarak yüzünün kanlar içinde kaldığı ve vatandaşların tarafları güçlükle ayırmaya çalıştığı görülüyor. Sebep, araca zarar vermek. Arkadaş, böyle bir şey oldu mu? Olduysa yapılacak şey belli. Bunun dışında yapılan herhangi bir şeyin bu araca maddi olarak bir faydası yok. Yapılacak olan şey belli. Fotoğrafını çekeceksin, kaza tutanağını tutacaksın. Bu kadar basit. Sen kendine göre doğru olanı yazacaksın tutanağa. Hani oraya da yazıyor işte, şöyle oldu işte, atıyorum aracın park yeri halindeydi. İşte geldi çarptı falan filan diyeceksin. Öteki kendisine göre doğru olanı yazacak. Bunu inceleyecekler ve sonrasında kim hatalıysa fatura ona çıkacak. Bu kadar basit bu ya. Yani böyle kaza yapınca araç hasarsızlık falan almıyor. Ya da şey yapacaksın, hani ya hani böyle bir şey oldu. Belki şey olabilir. Hani küçük bir arıza varsa, küçük bir durum varsa bir sana bir servis önerecektir. Hani buraya götürün, ücretini biz karşılayacağız diye. Bu olabilir. İkinci bir ihtimal. Bu olabilir. Hani bu olduğu zaman nedir? Tutanak falan tutulmaz ki, çok da hani tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Doğrusu neyse o yapılmalı. Bunun dışında yaptığın herhangi bir şeyin bu kazaya herhangi bir faydası yok. Kendine zararı çok. İşte al bir tanesi ölümden dönmüş yani. Yaralanmış, kafaya keserle vurmuşlar. İki taraf için de bir faydası yok. Ondan dedim az önce, araçların... Bak, kavga çıkıyor, iki taraf birbirine dalıyor. Araçların bundan haberi yok. Enteresan şu trafik konusundaki gerginliğimiz... sanıyorum saçmalamalar zirvesinde birinci sırada olur. Trafik kavgaları, bak her şeyden kavga çıkarabiliyoruz. Park etmekten, bak bu yine böyle çarpmış, araca hasar verdi diyor. Park etmekten dolayı, korna basmaktan, korna basmamaktan, sinyal vermekten kavga ediyoruz, sinyal vermemekten kavga ediyoruz. Yani trafikte maalesef genel olarak kavga ediyoruz efendim. Ya ne oldu şimdi, birisi bilmiyoruz yani durumu nasıl. Değer mi ya, değer mi yani? Akıl var, mantık var.

0: Reklam. Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Kenan Doğulu Papatya Radyonuz'da. Papatya. Bakın bilim insanları mevsimlerin insan sağlığı üzerindeki etkisine dikkat çekti. Az çok biliyoruz aslında bunu. Yani ben zaten hep söylerim bunu. Yaz insanıyım. Bana yaz mevsimi olsun. Yani dört mevsim yaz olabilir mesela. Bahar olabilir arada. İlkbahar depresyonu da oluyor ama o biraz daha böyle yaza dönük olduğu için hani çok üzmüyor ama sonbahar depresyonu biraz daha böyle bir koyu geliyor. Havalar kapanıyor vesaire falan filan. Kış depresyonu o bambaşka bir şey. Bir de mesela kışın en çok yaşadığımız şeylerden bir tanesi tam böyle 5 gün boyunca hava güzel gidiyor bazen. Bunu çok yaşıyoruz. Oo ne güzel. Oh tamam hafta sonu gezeriz biraz hani kendimize geliriz, dinleniriz falan diyorsun. Cuma akşamı gök gürültüsüyle beraber başlayan yağmur cumartesi pazar, pazar akşam saatine kadar devam eder. Akşam şöyle saat 4 gibi falan yavaş yavaş gökyüzüne parçalanır, bulutlar parçalanır. Bir daha akşam güneşini görürüz. Sonra 5 günlüğüne hava güzel gider. Bak bunları çok yaşadık, yaşayacağız da. Bilim dünyası mevsimsel değişimin insan sağlığını etkilerini araştırıyor. Abi araştırma, mevzu ortada. Ha bak ama başka şeyler de bahsetmişler. Araştırmacılar kışın kalp hastalığı ve felç insidansının ayrıca tip 1 diyabet ve multiple skleroz gibi otoimmün hastalıkların ve psikiyatrik bozuklukların görülme sıklığının daha yoğun olmasına dikkat çekti. Havadan işte. Neden? Geceler uzun bir defa. Geceler uzun ve soğuk. Ne yapıyorsun? Çok kıpırdayamıyorsun, çok çıkamıyorsun. Yere çıksan da mesela yaz gibi olmuyor. Gündüz çok hareket yok. Hava kapalı. Ne oluyor? Bu beslenme düzenini bozuyor. Daha fazla abur cubura yöneliyorsun falan filan. Ondan sonra ya tıp bir diyabetler vesaire falan filan. Bir yıl boyunca dünyanın farklı yerlerinde 16 binden fazla insandan alınan gen aktivitesini test ederek insan vücudunun mevsimsel hastalıklara nasıl tepki verdiğine bakıldı. Test edilen genlerin yaklaşık 1/4 biri kışın daha aktifti. Kış genleri grip ve soğuk algınlığı gibi mevsimsel enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirmekle bağlantılı olma eğiliminde. Ancak bunun yan etkisi olarak da zararlı iltihaplanma riski artarak daha fazla kalp krizi ve felce, iltihaplı romatizmanın çıkmasına ve daha kötü zihinsel sağlığa neden oluyor demiş. Peki kışın mesela güneye göç edebiliyor muyuz biz de? Hani kışın kuzeyde yaşayanlar güney, komple dünya göç etsin mesela. Hani kış geldi mi güney yarım küreye, oraya mesela kış geldi mi kuzey yarım küreye. Böyle bir göçebe hayat olur bence, mantıklı. Bak örneğin İngiltere ve Galler'de kardiyovasküler hastalıklar yaklaşık 20 bin ölümle kışın zirveye ulaşıyor. Ve tip 1 diyabet teşhisi yoğunluklu olarak Kasım ve Şubat ayları arasında oluyor. Kış genlerinin mevsimlere tepki vermek için tam olarak neyin tetiklediği, güneş ışığı, sıcaklık, yağmur gibi değişikliklerin olup olmadığı bilinmiyor demiş. Ya havanın kapalı olması be kardeşim. Ne diyor? Hepimizin bildiği bir söz vardır. Güneş girmeyen eve doktor girer diye. Mesela kışın açıyorsun perdeyi merdeyi vesaire falan filan ama güneş yine girmiyor ki. Ben sevemiyorum yani. Sevemiyorum derken hani yararlarını falan konuşmuyoruz. Onlar başka bir şey de. Hani ben yaz insanıyım. Bana ver yaz mevsimini. Ben 12 ay yaşayayım yani. Hiç şikayet etmem. Yazın her şey rahat ya. Giyinmesi de ayrı bir rahat. Kışın lahana gibi oluyoruz. Dışarıda aman üşümeyelim derken kat kat kat kat kat kat giyin giyin giyin giyin. Bak bu aynı zamanda iskelet sistemine de zararı var. Ondan bahsetmemişler mesela. Nedir? Sürekli giyiniyorsun giyiniyorsun giyiniyorsun. Yazın öyle mi değil. Bir tişört bir gömlek giy tamam. Mevzu bitti yani. O yüzden havaların kapalı oluşu, uzun yağışlı günler... Hepsi psikolojimizi etkiliyor. Psikoloji etkilenince bu diğer hastalıkların da gelmesi, vücuda yerleşmesi oldukça kolay oluyor.

Hanımlar beyler, Namıtın Ay Muhabbet devam ediyor. Murat Boz radyonuzdaydı. Hey, umuyorum keyifler yerindedir günü bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden olur, iş yerinden, yoldan, trafikten, hiç fark etmez, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi Gülden Taşkın, hayır.

Yılların şarkısı, yeni düzenleme diyebiliriz. Erol Evgin ve Funda Arar, Deli Divane radyonuzdaydı. Sana vurdum deli divane. Efendim, namütenayi muhabbet devam ediyor. Erkeklerin boşanmak istemesinin yaygın nedenleri diyor. Kim bilir ne gibi nedenler? Kim bilir ne zor şartlar altında sürdürülen bir evlilik? Kim bilir nasıl baskı? Çevresel faktörler. Çevresel faktör yalnız... Teknolojik gelişmeler. Hayal kırıklığı yaratan bir evlilik söz konusu olduğunda bir çiftin ne kadar tolere edebileceğinin her zaman bir sınırı vardır demiş. Partnerinizle işler iyi gitmiyorsa ve çok fazla kırgınlık, kavga ve anlaşmazlık yaşıyorsanız muhtemelen evliliğinizde yolunda gitmeyen şeyler vardır diyor. Hadi canım. Belki böyle bir evlilikten keyif alıyorlar. Nereden biliyorsun? Bunların şu cümlelerin aslıyım ben ya. Özellikle erkekler yaşanan bu olumsuz durumlardan dolayı evliliğinden ve eşinden uzaklaşabiliyor. Neden? Kırılgan canlılarız. Kırılgan, duygusal, hassas canlılarız efendim biz erkekler olarak. Çabuk yıpranıyoruz. Bak zaten burada da demiş hani işler iyi gitmiyorsa, çok fazla kırgınlık, kavga ve anlaşmazlık yaşanıyorsa... Erkekler bu yaşanan bu olumsuz durumlardan dolayı evliliğinden ve eşinden uzaklaşabiliyor. Neden? Kırıldık. Erkekler evlilikleri istedikleri gibi gitmediğinde ayrılma kararı almak istiyor. Peki erkeklerin boşanma istemesinin sebepleri nelerdir demiş. Buyurun bakalım. Aldatma. Lan ilk maddeden bu çıkmayaydı iyiydi. Ha aldatma çiftlerin boşanma davası açmasının bir numaraları nedenleri arasında yer alır. Eşlerden biri aldattığında evlilikteki güven tamamen kırılır. Bir kez ihanete uğradığınızda güveni tekrar kazanmak çok zordur demiş. Doğru. Özellikle erkekler aldatıldığında bu durumu asla affedemiyor. Mutlaka evliliğini bitirmek için harekete geçiyorlar demiş. Mesela böyle bir şeyde ben kadınlar değil mesela bazı kadınlar boşanmıyor. Ben de mesela niye boşanmıyorlar onu anlamıyorum. Şey var mesela el alem ne der mevzu var ya. Bunu biliyorsunuzdur yani el alem ne der lobisi. Çocukların var. Tamam çocukların var. Bu erkeğin de çocukları olmuyor mu bu? Bu mesele bak erkekleri aldatma konusunda Müge Anlı'ya çıkanlardan bahsetmiyorum. Onlar ayrı bir boyut. Tölere etme konusunda çok şeydir. Hassastır yani. Genelde kabullenmez. Olması gereken de budur. Kadınlar da kabullenmez. Orada da olması gereken budur. Ne olursa olsun bak mesela bir sürü programda biz haberlerde eğleniyoruz, gülüyoruz, ediyoruz falan işte. Vay işte şunlar varsa aldatıyor olabilirsin falan. Ama işin onlar espri tarafı, mizah tarafı. Ya da biz mizaha çekiyoruz konuyu. Yani böyle bir şey hakikaten olduğu zaman niye duracaksın orada ya? Kadınların evet bir kısmında bu olabiliyor zaman zaman böyle. Hani mecburiyetten kaynaklı o da. Ama o mecburiyetinde olmaması gerekiyor. İkincisi efendim iletişim eksikliği demiş. Başkasına yönelen bir iletişim olabilir. Çiftler birbiriyle konuşmadığında sürekli sessiz kaldıklarında yaşanan sorunları çözebilmek mümkün değildir. Bu durum zamanla çiftleri boşanmaya götürür demiş. Hep diyoruz canım arada bir tartışacaksın evde böyle bir hırgür çıkacak. Bir tabak çanağın yeri değişecek. Bak yeri değişecek diyorum. Hani atılacak demiyorum. Bu da bir iletişim şeklidir yani. İletişim son derece önemlidir ve güçlü bir ilişkinin temelidir demiş tamam. Hani iletişim eksikliği boşanma kararı aldırır diyor erkekler için. Her gün kavga etmek. Yoruluyoruz bir süre sonra biz. Bak yine ne oluyor işte kırılıyoruz sevgili kadınlar. Her gün kavga et kavga et kırıl kırıl kırıl kırıl sonra ne oluyor biz gidiyoruz. Partnerinizle sürekli kavga ettiğinizde ve yalnızca çok fazla negatif enerji getirdiğinizde bu evliliğiniz için bir gerçekten yıkıcı olabilir demiş. Yani gerçekten yıkıcı olabilir demek doğru değil. Yıkılmış zaten. Tamam elbette tartışacaksın. Zaman zaman küsmeler de olacak bunlar olur. Her evde olan şeyler. Ama sürekli böyle bir hali varsa kusura bakma da yani.
Maddi sıkıntılar demiş. Maddi sorunlar kadın ve erkeklerin boşanma davası açmasında bir başka önemli faktör olabilir diyor. Ortaklardan biri diğer kişiyle diğer kişiye bakmak konusunda temkinli davranabileceğinden mali sıkıntılar üstesinden gelinmesi gereken çok şey olabilir. Ya olur mu canım öyle şey? Para önemli değil. Önemli olan saadet, sağlık. Değil mi? Öyle denir hep. Para mutluluk getirmez. Yalan. Evliliğin bir ekip çalışması olması gerekir. Ancak sorumluluğun tek bir kişinin üzerinde yüklemek evlilikte çatışmaları artırır demiş. Samimiyet eksikliği diyor. Erken evlilik demiş mesela. Gerçi günümüzde pek kalmadı herhalde. Özellikle bizden önceki kuşaklar daha çok böyle bir erken evlilik konusunda ısrarlıydı. O da yine klasik aile baskısı dediğimiz mevzu. Burada ne demiş? Pek çok insan eşiyle erken yaşta evlendiklerinde birkaç yıl sonra boşanıyor. Bunun nedeni ebeveyn baskısı veya fevri kararlar olabilir. Daha iki tarafta genç yani. Toy. Bir çift bir de şey gözün açılıyor da bir süre sonra. Ya biz tamam evlendik de daha neler varmış ya. Oo, o ne öyle ya? Bir çift erken yaşta birbiriyle evlendiğinde daha sonra karara çok çabuk atladıklarını veya ruh eşlerinin kim olması gerektiğine karar verecek kadar insanla tanışmadıklarını düşünürler diyor. Neden? Çünkü bir süre sonra başkalarıyla tanışmaya başlıyorsun. Diyorsun ki benim ruh eşim buymuş. Bir daha ondan sonra nasıl yapsak da. Bunlar da bir diğer faktör sevgili dinleyenler. Erkekleri boşanmaya iten, mecbur bırakan maddeler olarak sıralanmış.

0: Willkommen. Reklam.
1: Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
1: Eurorepar, Eurorepar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
7: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle, Ali Ağa. İletişim 0534 597 0915.
8: Reklamlar bitti.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
10: Radyo,
9: Radyo Sahil. Tam 95'te
10: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en

0: Reklam.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Geceleri gündüze bağlayamam sen olmadan. Boş kalan hayalleri dolduramaz bu sonbahar. Acıları sonsuza sakladığım kör duvarlar. Şimdi üstüme çöküyor anlattığın o masallar. Çatlaklarından sızan ağlayan boş yalanlar. Mevsimsiz sabahlarda yaşarım seni. Rüzgar değer saçlarıma, sen misin? Ben senin yokluğunla boğuşurken

geceleri gündüze bağlayamam sen olmadan. Boş kalan hayalleri dolduramaz bu sonbahar. Acıları sonsuza sakladığım kör duvarlar şimdi üstüme çöküyor. Anlattığın o masallar çatlaklarından sızan

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Radyo!
7: Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Geçmişten günümüze en hip şarkılar. Şimdi radyo sahilde. Vahid ismi sana sayallah.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güzel...

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
7: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
6: Radyo Sahil.

0: sahip.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
0: Şimdi radyo sahilde.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahin.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Buluşmam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım bu yaraları kim saracak?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: uçacaktı.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular
2: en güzel soğular
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, bildiğin gibi değil.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soullar,
2: en güzel soullar.
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kırılmış olabilirim, dökülmüş olabilirim mevsimlerde. Kış öncesi bir baharım, durulmuş olabilirim, üzülmüş olabilirim, toplarım.

olabilirim. Toplarım. İnandım sonuna kadar, demedim gittiği yere kadar. Kalk kalk çocuk kalk, yok

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: aşk benim son.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar.
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yaşayacağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız. Benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.

Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim benim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşeyim mi? Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgar izlerimi sürüp de gidecek.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok.

de dünya döndüren, ey gökte güneşi yakıp söndüren, ey canı yaratıp tene sindiren, ya onu geri ver, ya beni de al, ya onu geri ver, ya beni de al, beni de al, Allah.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kült şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bugün oradaydın. Aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını, salonda duruşunu unutmuşsun. Sonra yan odada hıçkırığını, koridorda gözyaşlarını, kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş zigon sehpaya, bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla ikimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. İkimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Tozlu balkona.

Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin kalmış. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığının üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. En son dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yazan böyle yazmış demek şarkıyı. Nasıl anlam buldu sen olmayınca. Neyleyim köşkü, neyleyim sarayı, içinde salınan yar olmayınca, içinde salınan yar olmayınca.

Saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik acı bir biçim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.